şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Ankara, Pursaklar'da uygulama noktasında polislere ateş açıldığı bir polis şehit oldu. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vereceği öğrenildi. Adalet Bakanı Gürlek, para iade edenler hakkında işlem yapılmayacağı algısı yanlış, gönüllülük esasıyla para iade edenler yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabilecek, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması hakkında bugün meclise bilgi verecek. Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı intihar etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi, fonda İzmir maaşı kullanıldı. İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Başakşehir'de bir ortaokuldaki saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı, 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan gözaltında. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olması için mecliste seçimleri yenilenmesi kararı alınmalı diye konuştu. Mersin'de 3 belediye başkanının da aralarında olduğu toplam 34 kişi tutuklandı. Mersin'de belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesi ve bu görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma açıldı. İzmir Bayraklı Belediyesi'ne operasyonda 47 kişi gözaltına alındığı bir kişi aranıyor. Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde 10 Ekim'de başkan vekili seçimleri yapılacak. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlar bir an önce atılmalı dedi. TFF Yönetim Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakanın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Varnakent açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden biri battı, kurtarılanlardan 11'i Türk, kayıp mürettebat aranıyor. Almanya'da casusluk skandalı, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanlarından August Hanink ve bir eski BND çalışanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Fransa'da kötü eğitim koşulları, öğretmenlerin geç atanması, sınıf mevcutlarının fazlalığı, temel tatilatların yapılmaması protesto ediliyor. Fransa'da liselilerin eylemine sendikalar da destek verdi, okullar hafta sonuna kadar tatil. Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına Türkiye'de temsilciler bulundurma, izin belgesi alma ve turizm payı ödeme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bazı ülkelerde çevreci bir projeyle eski akıllı telefonlar, güneş enerjili dinleme cihazlarına dönüştürülerek yağmur ormanlarına yerleştirildi. Bu sistem yasa dışı ağaç kesimi ve avcılık seslerini anında yetkililere bildirerek doğayı koruyor.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Benim ses tonum hani telefonda biraz daha ince çıktığı için arkadaşım ustasına bahsetmiş benden. 30 yaşlarında falandı o zaman, ben de askerden yeni gelmiştim.
2: Evet.
1: Adam işte hiç kız arkadaşım olmadı bugüne kadar, hiç kimseyle konuşmadı falan diye her gün yakınıyormuş benim arkadaşa.
2: O da işte yani
1: ben demişken sana bir tane arkadaş ayarlayayım onunla konuş. O esnada da beni aradı bu Serdar, Antepolun arkadaşım.
2: Ama bir yetenek aslında bir yandan. Bu da sen bunu biraz pisleştirip kötü emellere alet etmişsin.
1: İşte o arkadaşı kötü emellere alet ettim. Adam artık kara sevdalara tutuldu resmen telefonda artık. Hani o kadar ileri boy.
2: Şimdi yayında olmasak bir şey söylerdim ama ya malum yayındayız.
1: Hayır hayır, hani beni hiçbir zaman kötü amaçlı kullanmadık. Artık hani bu arkadaşlığımız bir yıl kadar falan sürdü. Ben inandıramadım artık yani.
2: Nasıl yani, sen bir yıl boyunca kadın olarak adamla mı konuştun telefonda?
1: Adamla konuştum. Adama hani ben gerçekleri söyledim, inandıramadım. En sonunda hani adam dedi ki tamam internete gel karşılıklı görüşelim. İnanacağım ben sana. Yine bu sefer internete gittik karşılıklı konuştuk.
2: Gördün dedi, neyse ben aşık oldum sana, fark etmez benim için dedi o günde değil mi?
1: Yok diyordu işte işten ayrıl, işte ben sana maaşına bakarım.
2: Bayağı evde açacak sana, o kadar yani.
1: Evet, adamı en sonunda yani adamı ikna ettim. Kendimin
2: elçi. Serdar bilmiyorum valla, bir sene az bir zaman değil de. Hani bir hafta desen tamam diyeceğim, güleceğiz geçer. Hadi bir ay desen ona da tamam da. Senin de şimdi Serdar içinde varmış yani.
1: Yok valla doğal. Ben de evliyim bak, ben de evliyim.
2: Bilemem artık yani. Biz çok duyuyoruz böyle. Çok diyoruz böyle şeyleri Serdar.
1: Ya, adamla hala dostça kardeşçe konuşuyoruz yani. Düğününe bile gittim yani adamın.
2: Aa.
1: O da benim düğünüme geldi yani.
2: Üzülmedin mi düğününe gittiğinde?
1: Yok, ben ne üzüleceğim adamla.
2: Ne bileyim, böyle bir gözün dolmadı mı halay çekerken, bir elin ayağı titremedi mi?
0: Doğan canlı yayında.

0: herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba. Girer girmez hemen WhatsApp hattımızda bir mesaj gözüme ilişti. Aga, yine Kavacık kavşağına mı takıldın ya, hayır mı? Diyen sevgili dinleyicim. Adı ne? Adı Mesut. Size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Evet. İstanbul'un trafikli bir sabahından ve yer yer sis yoğunluğunun olduğu bir günden herkese selamlar, sevgiler, günaydın. Güzel bir gün olsun. Tarihler 7 Ekim, günlerden çarşamba. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye. İşte geldik, buradayız. Hatta bir de...
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
0: Önce bir selamlaşalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası neydi?
6: 0531 785 90 80. 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazın. Şarkının hemen bitiminde hızlı hızlı bir bakalım kimler nerelerden dinliyormuş.

0: en sevdiğim şarkısı olabilir. Zaten şarkıları da olmasa. Neyse evet 15 saniye.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
2: Ama dememek için elmas sigorta.
1: Bir reklam.
2: Süper reklam.
0: Evet, ayılmaya çalışanlar, uyanmaya çalışanlar, tek göz kapalı bir şekilde yollarda, trafikte ya da bir şekilde evde oradan oraya, o manasız koşturma vardır ya, böyle gidersin geç kaldığın için bir odaya, odada bir dönersin, hani böyle kediler kuyruğunun etrafında, köpekler de yine aynı şekilde teşbih tahta almaz. Böyle kuyruğunun etrafında döner ya, onu yakalamaya çalışır. Ben de oluyor bazen, gidiyorum mesela şey dolabının önünde, oradan oraya oradan oraya, işte salona gidiyorum, ben buraya niye geldim, burada işim yoktu falan diye böyle koşturan sevgili dinleyicilerim. Ben size yardımcı olacağım, merak etmeyin, kendimize geleceğiz yavaş yavaş. Hadi o kapalı olan tek gözü de açalım ufaktan. Önce yoklamamızı alalım. Bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor. Hemen ardından da günün yayın konu başlığıyla, telefon bağlantılarıyla muhabbetimize de başlayalım.

Yazsak ne olacak? Okumuyorsun ki yazmış Metin, aşk olsun. İstanbul'dan Bayrampaşa'dan Bahçeşehir'e giderken her sabah kulağıma sen de ilk kez yazıyorum demiş. Günaydın. Denizli'den İbrahim selamlar. Kimileri güne senle başlarken kimileri günü senle bitiriyor. Gece vardiyası sonundan günaydın diye Hesna yazmış. He. Hadi ya, bütün gece çalıştın ha. Kolay gelsin. Kayseri'den Mükremin günaydınlar. Ahmet selam, Konya'ya günaydın. Düşme Ahmet'im, düşme. Neydi? Mersin'den Nur'dan günaydınlar. Maslak'tan Kadıköy'e kulağım sende demiş Ali Haydar. İstanbul'dan Nebi günaydın, işbaşı yaptık bile Doğancan. Bursa'dan selam olsun yine yeniden günaydın diyen sevgili Yusuf. Antalya'dan Ferhat, her gün olduğu gibi yine buradayız. Adana'dan selamlar Doğancan diyen Neslihan ve Belinay günaydın. İstanbul'dan Ezgi ile Yasemin, okul ve iş yolunda sendeyiz Doğancan demişler. İyi yayınlar diyor sevgili Rıza günaydın. Adana'dan Zekeriya, Ankara Beytepe yolundan Oğuzhan. Vallahi Ankara'nın ayazı iyice çöktü demiş günaydın. Akşamları nasıl oluyor? Akşam böyle hani 5, 6, 7 o saatlerde ciddi bir serin hava var mı Ankara'da? Bu cuma akşamı Ankara'dan yayında olacağım malum. Ona göre giyeyim geleyim.

0: de dancan. İnsanlar hava tahminci değil ya. Aç Google'a sor bir haftalık hava durumunu demiş. Zehra doğru da o da işte biraz şey oluyor ya, yani her zaman doğru sonuçları vermeyebiliyor. Her gün kargo dağıtırken kulağım sen dedi ya, Almanya'dan mesaj yollamış sevgili Erkan, günaydın. Dur bakayım, sabah sabah yaptığım pişi analık online diye bana yaptığı pişilerin fotoğrafını yollamış. Nur aşk olsun, olacak iş mi, daha bir lokma girmemiş kursağımıza. Afiyet olsun. Burak ve Nuray günaydın, onlar da Ankara'dan dinliyor. Bu arada Ankara'da nerede olacağız? Merkez Ankara AVM'de bu cuma akşam yayınım var. Cuma sabah yayınımı yine İstanbul stüdyomdan yapacağım. Sonra yola çıkacağım. Ankara'ya gideceğim. Cuma akşam 5 ile 7 arası. Yani 17-19 arası Merkez Ankara AVM'nin önünde bizim böyle çok yakışıklı siyah bir canlı yayın arabamız var. Oradan yayın yapacağım. Yayın bittikten sonra da içeri gireceğiz. Orada bir söyleşimiz olacak. Yani sohbet edeceğiz. Ben orada yayın esnasında gelen gidenle dediğim gibi zaten güzel anılar biriktiririz. Beraber program yaparız ama sonrasında da böyle benim size anlatacaklarım olacak. Saat 8'de de söyleşi etkinliği başlıyor. Merkez Ankara AVM'de bu cuma akşamı sevgili muhterem Ankaralılar.
1: Dur hatta.
0: Muhterem Ankaralılar. Muhterem Ankaralılar. Beldemize bu cuma akşamı Süper FM'de yaptığı programlarla kendini oldukça sevdiren Doğan Can Özatlı geliyor. Bu cuma akşamı saat 5 ile 7 arası Ankara Merkez Ankara AVM'de yayın, 8'de de söyleşi etkinliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Muhterem Ankaralılar.

0: Ankara'dayız ama biz bilmiyoruz oraya diyenler yeni açıldı arkadaşlar. Biz de hayırlamaya gidiyoruz. Merkez Ankara AVM diye Instagram'dan detaylı bir şekilde zaten bilgilere ulaşırsınız. Orada konum monum her şey var. Evet, gelelim bugünün yayın konu başlığına. Bu sabah şöyle bir notlarıma baktım. Benim bu veresiye defterime her gün yazdığım için konu başlıklarını. Uzunca bir zaman olmuş bu konuyu konuşmayalı ve her konuştuğumuzda ne çeşit insan var, ne modeller var, bunları öğreniyoruz. Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden konuşalım diyorum. Ne diyorsunuz? Ya Doğancan, her şey yolundaydı. Bana ne dedi biliyor musun? Ya da bir gün buluşmaya gittik. Orada şöyle bir olay oldu. Bu yüzden ayrıldık falan gibi. Genelde zaten bu saçma ayrılık nedenleri henüz flört aşamasında ya da ilişkinin çok daha başlarındayken yaşanan hadiseler oluyor. Ama bazen böyle 3-5 senelik ilişkilerde de böyle saçma sapan nedenlerle bitişler yaşanabiliyor olduğu gibi. Genelde dediğim gibi daha böyle yeni tanıştığında bahane oluyor zaten bu saçma ayrılık nedenleri. Ya işte... Çok klişe ama işte sen daha iyilerine layıksın falan gibi çok uyduruk cevaplar istemiyorum ama ya ben şöyle bir şeye maruz kaldığımın dışında siz de belki çok affedersiniz böyle bir ne diyeyim, hadi bir şey demeyeyim, böyle bir şey yapmış olabilirsiniz. Yani sizin sunduğunuz o saçma sapan nedenleri de bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçek nedenini de söylersiniz. Ya bunu dedim çünkü şunu diyemediğim için bunu dedim diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı saçma ayrılık hikayeleri. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın 0531 785 90 80.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada.

demiş. Evet sevgili dinleyicilerim, duydunuz zilin sesini. Bugünün yayın konu başlığı, saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizi anlatıyoruz. Yani her şey yolundaydı ama şöyle bir gerekçeyle ilişkim bitti diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ama öncelikle ricam, lütfen her telefon bağlantısında aynı uyarıyı yapmayın. Ben başta bir kere söyleyeyim, siz de artık uyun be. Telefonlarınızı kulaklık, hoparlör, araç kiti olmadan doğrudan kulağınızda tutarak yayına bağlanın. Ben araba kullanıyorum diyenler de o zaman çekin müsait bir yere ya da aramayın, ne yapayım yani. Ses kötü geliyor öyle olunca. Bir de son bir ay içinde aradıysanız aramayın ki uzunca zamandır yayına bağlanmaya çalışanlara da bir fırsat verilsin. Değil mi? Saçma sapan nedenlerle biten, garip sebeplerle biten ayrılık hikayeleri.

Bir aile dostumuzun tavsiyesiyle bir çocukla konuşmaya başladım Doğancan. İki gün geçti. Bir kahve mi içsek acaba dedim. Ben İzmit'teyim, o İstanbul'da. Ben gelemem, sen ne zaman gelebilirsin dedi. Rahmetli babası ne olursa olsun avukatla evlenme demiş ona. Topuklu ayakkabı giyiyorum diye bir dünya laf yedim. Boyum 1.60, kısaymışım ona göre. Kendi boyunu da söylemiyor bu arada. En son ben görücü olayını da sevmiyorum dedi. Halbuki kendi yazmıştı bana. Özette tanışmadık bile diye Seda mesaj yollamış. Seda muhabbet sarmadı demek ki.

0: Doğancan, ya memlekete taşınırız ya da boşanırım dedim. Sonuç boşandık. Abdurrahman, evet kötü olmuş ya. Morali bozuk olunca alışveriş yaparak rahatlayan, maaşını aynı gün bitirebilen ve bu nedenle kredi kartını iptal eden, kısa süreli de olsa kayınvalidesiyle bir arada kalamayacak Kraliçe Semiha ile ayrılmak zorunda kaldım diye Hamit yazmış. Ama Hamit'in profil fotoğrafında da biriyle fotoğrafı var. Anladığım kadarıyla eski bir hikayesi ve şu anda evli.
1: Doğan Can, lisedeyiz o zamanlar. Bir çocukla konuşuyorduk.
0: Çocuk yüzünden hattımı işte onun kullandığı operatöre çevirmiştim. Daha çok SMS hakkı olsun diye. Bu bahsettiği o zaman bir 15-20 sene öncesi. Neyse, sonra babam SMS yapmama izin vermiyor deyip ayrılmıştı benden. Ve onun yüzünden hala aynı GSM hattını, operatörünü kullanıyorum diye Betül mesaj yollamış. masum bir şey bu arada bu. Yani milletin başına neler geliyor. Hadi bakalım neler gelmiş. Alo. Alo.
2: Alo.
0: Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can. Benim de adım Can.
0: Can, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş buldum. İstanbul'dayım.
0: Yoldasın herhalde. Nereden nereye?
2: Beykoz'dan Üsküdar'a gidiyorum.
0: İyi. Hemen o Çengel'den falan aşağı doğru inerek değil mi?
2: Ya evet de işte biraz son kısımlar sancı olabiliyor geçte çıktığım zaman.
0: Ne iş yapıyorsun Can?
2: Ben pazarlamacıyım.
0: Güzel. Gelelim kendi konumuza. Nedir saçma ayrılık hikayen? Anlat.
2: Ya tam da bir ilişki sayılmaz aslında benimki ama böyle ufak bir flörttü. Diyor, arkadaş ortamında tanışmıştık. Bir hafta 10 gün kadar konuştuk, buluştuk vesaire. Sonrasında ertesi gün görüşeceğiz tekrardan hanımefendiyle. Bir anda ben görüşmek istemiyorum. Senin olan şeyimi kestim. Sen de işte bütün erkekler gibiymişsin falan demeye başladı. Ben Allah Allah dedim, acaba hani yanlış bir şey mi yaptım? Ya bir yere mi baktım da hani gözüne takıldı? Dedim hani ne oldu?
0: Nerede buluştunuz bu arada?
2: İlk önce bir arkadaş ortamında görüştük. Tamam. Sonra devamlı havalar o zaman biraz daha sıcak olduğu için böyle deniz kenarı, sahil kenarı bir yerde.
0: Tamam. Hani ne bileyim, ilk buluşmada eve gittiğinizde bu da onu rahatsız etti gibi bir durum mu oldu diyecektim.
2: Hiç bir şekilde bulunmadım. Sonrasında söylemiyor ısrarla, hani arıyorum. Diyorum hani lütfen söyler misin? Yani en azından tam bir istemiyor olabilirsin görüşmeyi. Herhalde tamam. Nedeni de olmayabilir. En azından söyle ne yaptım. Bana dedi ki kız kardeşime Instagram'dan takipçi yazmış.
0: Ne?
2: Kız kardeşine Instagram'dan takipçi yazmışım. Ben.
0: Attın mı?
2: İşin daha kötüsü, gerçekten baktım da atmışım. Yani ama şöyle olduğunu düşünüyorum halen.
0: Sen onun sayfasını gezerken yanlışlıkla yani, elindeydi.
2: Takip ettiklerine bir bakayım demiştim böyle. Ama böyle ilk defa konuşmaya başladım. İlk takip isteği atıp o kabul ettiğinde, konuşmaya başlamadan önce bunu yapmıştım. Ondan sonra herhalde bir ayak elim çarptı diyelim, ne diyeyim.
0: Öyle diyeceksin tabii. Yemin et, elin çarptı. Yok. Değil mi? Yani yok. Onunla daha henüz seni böyle heyecanlandıran bir noktaya gelmeden önce bu kız kim ya, güzelmiş deyip onu da takip etmedin değil mi aslında?
2: Yok, soy ismi aynı zaten canım. Öyle bir şey olsa bile yapmazdım herhalde.
0: Ama soy ismi aynı olmasaydı yapar mıydın?
2: İsmail de aynı, her şey
0: olabilir. Evet, yani olmayacağı varmış bu işin diyelim o zaman.
2: Aynen öyle.
0: Şu an nedir medeni durumun?
2: Şu an yakında bakalım nişanlanacağız inşallah.
0: Hadi bakalım. Aman sen şu sıra Instagram'a çok girme, ne olur ne olmaz.
2: Yok.
0: İyi, hadi hayırlısı. Sağ ol Can. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın
0: sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Evet, hemen konuyla alakalı anlık gelen yorumları okuyorum. Aynen kesin öyle olmuştur temalı bir sürü mesaj var. Hiç de inanmadık. Ya hadi yürüsün gitsin ya yazmış birisi. Bak bir erkek yazmış, diyor ki eli değdi yalan Doğancan. Bütün kız takipçilerine atmıştır bu abim diye. Taha yazmış. Taha kişi kendinden bilir işi.
1: diyebilir miyiz acaba?
0: Evet, bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden konuşuyoruz. Yani her şey yolunda gibiydi ama birden benden ayrıldı ve gerekçe olarak da şunu sundu. Ya da ben bir şey bulamadığım için aslında sebebi buydu ama onu ona diyemedim. Şöyle bir nedenden ayrıldım diye açık yüreklilikle paylaşabilecek olanlar da varsa. Günün yayın konu başlığı ha budur. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan yazsın 0531 785 90 80.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
7: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Ankara, Pursaklar'da uygulama noktasında polislere ateş açıldığı bir polis şehit oldu. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi verici öğrenildi. Adalet Bakanı Gürlek, para iade edenler hakkında işlem yapılmayacağı algısı yanlış, gönüllülük esasıyla para iade edenler yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabilecek, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması hakkında bugün meclise bilgi verecek. Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı intihar etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi. Fonda İzmir Marşı kullanıldı. İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Başakşehir'de bir ortaokuldaki saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı. 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan gözaltında. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olması için mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı diye konuştu. Mersin'de 3 belediye başkanının da aralarında olduğu toplam 34 kişi tutuklandı. Mersin'de belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesi ve bu görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma açıldı. İzmir Bayraklı Belediyesi'nin operasyonda 47 kişi gözaltına alındığı bir kişi aranıyor. Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde 10 Ekim'de başkan vekili seçimleri yapılacak. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlar bir an önce atılmalı, dedi. TFF Yönetim Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakanın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Varnakent açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden biri battı, kurtarılanlardan 11'i Türk, kayıp mürettebat aranıyor. Almanya'da casusluk skandalı. Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanlarından August Hanink ve bir eski BND çalışanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Fransa'da kötü eğitim koşulları, öğretmenlerin geç atanması, sınıf mevcutlarının fazlalığı, temel tadilatların yapılmaması protesto ediliyor. Fransa'da liselilerin eylemine sendikalar da destek verdi, okullar hafta sonuna kadar tatil. Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına Türkiye'de temsilciler bulundurma, izin belgesi alma ve turizm payı ödeme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bazı ülkelerde çevreci bir projeyle eski akıllı telefonlar güneş enerjili dinleme cihazlarına dönüştürülerek yağmur ormanlarına yerleştirildi. Bu sistem yasa dışı ağaç kesimi ve avcılık seslerini anında yetkililere bildirerek doğayı koruyor. İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Virdüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
8: Süper FM, Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
9: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Çevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Bir reklam.
6: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
7: ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
10: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sunuyor.

0: yandım yeri.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
2: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın ve bugünün yayın konu başlığı. Saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsediyoruz ya. Konuşuyorduk ne güzel, ne oldu ya, foton gitti birden dedirten o muhabbetler.
3: 0212 368 62 12
2: Süper FM'in canlı yayın telefon numarası. Doğancan, Ankara'dan bildiriyorum. 6 yıllık bir erkek arkadaşım vardı. 6 yıl. Askere gitti, geldi ve ben ayrılmak istiyorum, psikolojim bozuk dedi bana. Daha sonra ne oldu peki? Bir ay sonra evlendi şerefsiz. Meğer makam mevki uğruna kendini satmış. Bilmem nerenin valisinin kızıyla evlendi çünkü diye Nazan yazmış. Ama zaten o muhtemelen asker süresince, bu arada o dediğin ilin, o dediğin ilde mi askerlik yapıyordu? Orada mı tanıştılar acaba? Yani onlar zaten askerdeyken demek ki Maliguti'ydi.
4: O seni çok üzülüyor zannetsin, kırdı mı? Unut gitsin.
2: 25 yıl önce bir kızla beraberdim. Bir seneye yakın konuştuk. O zaman uzak doğu sporları yapıyordum ve mecburen vücudumdaki kılları aldırmam gerekiyordu. Vücutta ne? Ve o da dedi ki ben kılsız erkek hiç sevmem. Daha fazla devam edemeyeceğim deyip ayrıldı benden demiş Ali. Bu doğru mu ya? Bir mesaj gördüm. O seni çok üzüldü. Ne alaka? Ay ne alaka? İlyas çok saçma. Daha önce ben kız arkadaşımla her şeyi paylaşırdım. Ve hemoroidim olduğunu söyleyince benden ayrıldı. Allah Allah. Ona neymiş canım? Ya da neyse. Yani bunun üzerine çıkacak bir hikaye var mıdır acaba ya? Çok saçma.

0: Aydoğan Can, bu askere gidip gelene de bir şey oluyor gerçekten. Benim erkek arkadaşım da askere gidip geldiğinde psikolojim hiç iyi değil. Sen beni hak etmiyorsun falan diye benden ayrıldı. Meğerse onu hak eden başkası varmış zaten, o an öğrendim sonradan diye. Mesaj yollamış bir hanımefendi. O da neymiş? Saçı dökülmeye başladı diye ayrılanlar biliyorum demiş Hakan. Ha, hadi ya. Ya işte bunlar işin bahanesi. Sonuç itibariyle güzellik gören gözdedir. Eğer gerçekten seven biri ise görüyoruz mesela ne insanla. Şimdi orada da şey yapmak istemem, şekilciymiş gibi görünmek istemem ama şekilci gibi olacağım şu anda bu söyleyeceğim şeyle. Hani bakıyorsun mesela bir taraf çok, ya da neyse ya, anladınız siz. Seviyorsa gerçekten ve eğer orada başka bir denge yoksa, bazen de çünkü bakıyorsunuz mesela babası yaşında adamlarla beraber olan genç kızlarımız oluyor. Arada vallahi kimse kusura bakmasın, 10 yaş 15 yaş bilmiyorum ama yani 30 yaş 40 yaş 45 yaş büyük bir insanla beraber olmanın altında, hadi canım yani, hadi ne aşık mı oldun, hadi be, 45 yaş büyük senden lan, babandan da büyük ya. Oha. O bana çok sapkınca geliyor vallahi, kusura bakmayın. Yok ben işte bedenine, ruhuna aşığım ona. Aynen. İşte görmedim mesela babası yaşında biriyle beraber olan kişilerin, o babası yaşındaki kişilerin fakir fukara olduğuna hiç denk geldiniz mi? Ben hiç gelmedim. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın.
1: Mustafa ben, Konya'dan.
0: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Lavaşçıyım ben.
0: Lavaşçı mı?
1: Evet, artık tanıyacağım. İnşallah tanıyacağım.
0: Lavaşçı Mustafa. Aa dur. Bir ipucu ver, tanıyacağım.
1: Ayrıntı girmesek.
0: Tamam dur, senin evlilik arefesi bir muhabbet vardı değil mi? O
1: evet,
0: kadar.
1: Evet.
0: Tamam hatırladım Mustafa, hoş geldin. Gelelim konumuza, nedir saçma ayrılık hikayemiz?
1: Yani saçma değil, yani iki haftada arayasım var, arayamıyorum. Bir ayrılığım var ama çok da saçma olmayabilir ama konuşmak için aradım, yalan yok.
0: Evet belli. Anlat, ne oldu?
1: Şimdi çok, benim olayları biliyorsun, öyle olduğu için insan bir yuva kurmaya falan çalışıyor. O zamanlar tabii daha 16 yaşlarında falanım. Benim kendi memleketimden bir kızı tanıştım. Ama doğacan öyle bir uyuştur insan, öyle çok iyi uyuştuk ki yani...
0: Mustafa ya, telefonu bademciğine mi soktun, hiç anlamıyorum bir şey. He, hoparlörle konuşursan telefonu normale al.
1: Hayır, hoparlörle değil, normalde ses.
0: Tamam, evet.
1: Ha, ben bir sene boyunca bir ay Konya'da çalışıyorum, bir ay gidip Erdenek'te kalıyorum falan filan. Bir sene sonunda aileler artık şey yapmaya başladı, aile kıntı yapmaya başladı. Deyince ben gittim, nişanlandım kızla. Kızı gittim istedim cidden. 16 yaşındayım ha.
0: Tabii
1: insan yuva kurmak isteyince maalesef öyle oluyor.
0: İyi de 16 yaşında ne yuva kurması ya?
1: Benim durumları unuttun herhalde Doğanca.
0: Hatırladım da yani, ama yani yine de mantıklı mı? 16 yaşında çocuksun.
1: Ama sebepsiz yaşamak da olmuyor.
0: Doğru diyorsun bir yandan da.
1: Neyse, geri git zaman annesi çok böyle uyuzun tekiydi. Annesi var ya öyle bir şeytan ki. Bak bir gör. Her gittiğimde, her görüştüğümde böyle telefonla bile, ya ben seni ona veremeyecektim, yok ben seni jandarmayla evlendirecektim falan filan.
0: He.
1: Ya yeter ya, en son bak bir gün kafayı yedim, böyle işte nişanın 3. ayında falanım.
0: He.
1: En son kafayı falan yedim, arkamda kuzenim var, kız kuzenim Şeyma var, motorla gidiyoruz. Bak bir an gene böyle konuşurken gene geldi, gene onunla mı konuşuyorsun, yok şöyle yok böyle, ben senden onu ayıracağım, jandarma verdim, ana nasıl delilendim.
0: He.
1: Hemen motoru çektim sağa. Bir bağırdım, bir çağırdım, biraz da kusura bakma sövdüm. Yüzüme telefonu kapattım, yerden engelledim ve sırf bunun için bitirdim.
0: Yani daha. Özetle annesinin sürekli seninle ilgili negatif yorumlarından dolayı, madem öyle tamam ben de istemiyorum deyip ayrıldın yani.
1: Başka ne yapabilirdik Doğan?
0: Yok, saçma değil ki işte yani bu. Sonuç itibariyle uzun vadede seni mutsuz edecek bir şey olduğu için çok da makul bir karar. Peki Mustafa, tamam. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bu arada dedim ya, anlamıyorum telefon hoparlörde mi falan. Doğan Can o yüzden değil, Konya şivesinden dolayı anlamıyorsun yazmışlar. Yok yok. Böyle gözümü kısarak dinleyince anlayabiliyorum. Odaklanınca tabii. Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan ayrılık hikayeleri. Bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ve bugün çalacağım şarkılar da bugüne özel. Yani ne demek o? Şimdi ayrılık hikayelerinden bahsediyoruz ya. Tamam, temaya uysun o zaman çalacağımız şarkılar.

0: Aslı yazmış, diyor ki ya Doğancan ben bu şarkıların olduğu döneme geri dönmek istiyorum ya demiş. Sonra baktım hangi yılda çıkmış acaba, tam tarihe bir bakayım dedim. Aslıcığım hissetmiş gibisin. 2002 yılında çıkmış bu şarkı. İyi olurdu ama bir daha sar baştan yaşayacağız, onu da düşün. Neyse dur hele bir bakalım. Evet, bir telefon daha alalım. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Ahmet ben.
0: Hoş geldin Ahmet, nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum.
0: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Sigortacıyım.
0: Güzel, kolay gelsin.
1: Beylikdüzü'nden Adapazarı'na gidiyorum, teşekkür ederim.
0: Beylikdüzü Adapazarı, iş için mi?
1: Evet.
0: Ama her gün değil değil mi? Bugün bir müşteri var, onun için gidiyorsun.
1: Evet, müşteri ziyareti.
0: Güzel.
1: Arada bir oluyor böyle.
0: Hadi bakalım. Nedir senin saçma ayrılık hikayen? Buyursunlar.
1: Saçma ayrılık hikayem şöyle. Ben şu an 38 yaşındayım. Yaklaşık 15-16 yıl önce üniversitenin yeni mezun olduğum dönemlerde bir hemşire kız arkadaşım vardı. O dönemlerde de bir operatör bayisinde çalışıyorum.
0: Tamam.
1: Doğum günümde kız arkadaşımla buluştuk. Tabii onun arabası vardı. O bir devlet hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Ben daha tabii kendi şartlarımda.
0: Ya hadi. Çalışıyorum. Allah Allah.
1: Doğum günümde onun arabasıyla iş arkadaşlarımızla beraber işte bir kutlama yapmaya gittik. Arabadan inerken arabanın kapısını biraz sert kapattım sanırım. Onun üzerine bayağı yüksek şekilde, yüksek sesle bağırdı. Yavaş hayvan mısın diye.
0: Bir daha araba mı? Senin araban mı?
1: Hayır, onun arabası zaten. Sorun da orada yani.
0: Sen yolcu koltuğundasın. İnerken ya, bayağı hızlı kapattın öyle diye. Ben de diyorum bu arada. Benim araba kapım aynen kıymetlidir.
1: İlerleyen saatlerde de, yani gecenin ilerleyen saatlerinde de şöyle bir muhabbet geçti aramızda. Tabii o dönemlerde de şu QWERTY klavye telefonlar yeni çıkmış. İşte BBM'den yazışıyoruz arkadaşlarla. He. Gece saat 2-3 bir kıskançlık yaptı. Bir daha seni başkasıyla yazışırken görürsem ben hemşireyim. Sana boynundan bir iğne yapacağım. Boynundan aşağısı uyuşacak. Ve sana istediğim her şey, başka şeyler de söyledi öyle. Aa. Bu da beni çok korkuttu.
0: O nasıl bir tehdit etme ya? Nasıl, seni uyuşturacağım ondan sonra da falan filan dedi ha? Ahmet. Ay Ahmet'im, Ahmet'im yoruyor.
1: İki buçuk gibi o duştayken ben de topukladım. Bir daha da açmadım telefonunu. Bayağı bir geldi. Çalıştım yere.
0: Bir de neseydin belki.
1: Olabilir belki.
0: Ama o sana şey kıl kapmış. Gıcık almış o kapıyı hızlı kapattıktan sonra, anladığım kadarıyla.
1: Muhtemelen.
0: Evet, herkes düşme Ahmet diye mesaj yolluyor. evet, tatsız. Ne kadar süren bir muhabbetti bu arada?
1: Yani yaklaşık 7-8 aylık bir birlikteliğimiz vardı.
0: Az da değil yani.
1: Tabii.
0: Sen ama topukladıktan sonra hiç, sen hayırdır kimden kaçıyorsun falan olmadı mı? Elinde şırıngayla gelmedi mi?
1: Hayır. Yani bir defa geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim zaten o dönemde. Ayrılmış olduk.
0: Nasıl dedin? Ben seninle görüşmek istemiyorum. Beni rahatsız etme.
1: Hayır, bir ruh hastasıyla birlikte olmak istemiyorum.
0: Neyse, ucuz yırtmışsın. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
0: Günaydın. Kız tevekkeli değil, Deniz Sekin'in Ahmet diye şarkısı var ya, orada hani şey diyor. Bak sana bu defa kesin söylüyorum. Kuş uçtu, uçacak Ahmet. Çalayım mı onu birazdan? Kısa bir ara, hemen ardından muhabbete devam.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından

0: dinlediniz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsediyoruz. Ya Doğancan her şey yolundaydı ama şöyle bir mevzu oldu ve ilişkimiz bitti diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa
0: 0212 368 62 12.
1: Bana Instagram'dan ya şu WhatsApp hattını bir yavaş söyle yazamıyoruz diye çemkirenler için. WhatsApp hattımızın telefon numarası da buradan mesaj yolluyorsunuz sadece. 0531 785 90 80 0531 785 90 80 bu da anlık mesaj yollayacağınız WhatsApp hattı.

0: Bence Nalan ne zaman konuk gelecek diye yazmış bir dinleyicim. Haftaya bugün. Haftaya bugün bu programı Nalan'la yapacağız. Sevgili Nalan konuğumuz olacak. Ay çok heyecanlıyım. Vallahi heyecanlıyım ya. Çok seviyorum onu. Ki sizin de sevdiğinizi bildiğim için davet ettik zaten. Hadi hemen rastgele bir telefon daha alalım bakalım. Mesajlara bakacağım birazdan. Bugün saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizi anlatıyoruz. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?

0: geçtik artık 17-18 yaşlarında kendi kendime o düşüncelerimden utanmaya başladım.
1: Hele koca kadının anlattığı hikayeye bak. Yani. Marif etmiş gibi. Sen devam ediyor musun tekvando hocalığına?
0: Evet devam ediyorum tabii ki de. Oğluma da yardımcı oluyorum. Güzel. Özel salon açtı. Ben aslında cuma günü bağlanmak istemiştim. Çok uğraştım. Hani önerilerdi. Onu söyleyecektim.
1: Ne?
0: Ulaşamadım. Torbalı'da spor salonu açtı.
1: Reklamını yapacaktın.
0: Yani herkes yapıyordu da öneriydi benimki. Reklam değildi.
1: Yap hadi söyle. Ne? Neyse, nerede? Nerede? Kız bu Torbalı'da bu şeyi izliyorsun değil mi Müge Anlı'yı? Onlar da o nenesi de Torbalı'da evet, oturuyor galiba.
0: Evet, yani, evet.
1: Allah alsın onları inşallah. Evet, ay nasıl bir şeytan ya. Dün ne oldu biliyor musunuz? Dün berbere gittim yayından çıktıktan sonra tam da Müge Anlı o saatte yayında. Yoldayken evet. Telefondan izliyorum bir yandan. Ay dedim berberde şimdi ben nasıl yapacağım? Orada da televizyon yok. Aman dedim umurumda değil. Taktım kulaklığımı bir yandan kablosuz kulaklık zaten. Onu taktım evet. Aynanın önüne telefonu koydum. Arkada berbere gelen giden adamlar bana bakıyor bu ne izliyor diye. Hiç umurumda değil. Serkan'a da dedim beni elleme dedim. Ben şu an önemli bir şey izliyorum. Bütün yol boyunca onu izledim sonrasında. Neyse evet neredeyse oğlanın salon?
0: Virtus spor kulübü Torbalı'da.
1: Ne bir daha söyle.
0: Virtus. Takibe girersen görürsen ya da Instagram'dan bakar da.
1: Ama anlamıyorum ki salonun adını.
0: Valen'in V'si, İzmir'in N'si, Rize'nin R'si, Trabzon'un T'si, Urfa'nın U'su.
1: Virtu.
0: Spor'un
1: sesi. Tamam ha Virtu Spor tamam iyi. Oradan böyle tekvando, karate yapmak isteyenler ulaşsınlar. Peki Serpil ablacığım çok uyduruk bir hikayeydi ama sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Ya laf duymayayım dedim yine laf duydum keşke uydurmasaydım.
1: Evet hadi gelsin enerji.
0: Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak. Daim olsun başarılarım ve kocaman İzmir'den kocaman bir günaydın.
1: Ama kıyap da yapman lazım.
0: Beraber yaparsak tamamdır.
1: Tamam önce sen.
0: Hazır. Başlıyoruz mu?
1: Hadi.
0: 1, 2, 3.
1: Yay!
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
1: ya bir yandan mesajlarınızı okuyunca odaklanamıyorum. Şeyma yazmış. Ay teyze bir sal artık ya yazmış. Doğancan iyi oldu. Tam açık adını öğrenmemiz yanlışlıkla gitmeyiz yazmış birisi. Ya aşk olsun. Ya Serpil abla iyidir ya. Seviyorum onu. Bana hatta kara kuşak mı getirmişti? Doğru. Nerede Allah bilir ben onu kim bilir nereye koydum. Bugünün yayın konu başlığı. Saçma. Bu arada kendi kendime deli gibi hiç alakam yok o sektörle. Kara kuşak takıp gezsem ya. He? Doğru getirmişti. Esra da dinliyormuş. Esra değil mi? Sanki karate kuşağı mı getirmişti? Ne getirmişti? Tamam evet mesajlara birazdan bakalım. Bugünün yayın konu başlığı. Saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsediyoruz. Ya hiç unutmam. Boşuma şöyle bir iş geldi. Şu yüzden ilişkimiz bitti diye anlatabileceğiniz bir olay varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam.
5: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Maximumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bana kıyamam.
1: Muhterem Ankaralılar. Muhterem Ankaralılar. Bu cuma günü saat 17 ile 19 arası başkentimize Doğan Can geliyor. Saat 5'te Merkez Ankara AVM önünde canlı yayın aracıyla Doğan canlı yayında. Muhterem Ankaralılar, saat 8 olduğunda da söyleşi etkinliğiyle.

Bugünün yayın konu başlığı, saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsediyoruz. Ya her şey yolundaydı, ne oldu anlamadım birden ya diyebileceğiniz o ayrılık hikayeleri. 0212 368 62 12.

Ancak Kütahya'da üniversite okuyorum. Ankara'da bir kız arkadaşım vardı. Bir gün bana bölümümü sordu. Dedi ki sen mezun olunca peki aşağı yukarı ne kadar maaş alıyorsun? Ben de gayet normal bir sohbet esnasında olduğumuzu düşünerek işte iş güvenliği uzmanı oluyorum. Maaş da aşağı yukarı şu civarlarda olur dedim. Kız da dedi ki valla aile şirketinin insan kaynakları müdürüymüş gibi bir anda ama bizim ailede herkes avukat doktor sen biraz düşük kalırsın dedi. Ben de o an çok olgun ve mantıklı bir karar vererek tamam o zaman muhabbeti bitirelim ayrılalım dedim ve ayrıldım. Sonra ne oldu? Hanımefendi ağlayarak beni defalarca aradı. Yani kız beni maaş bordrosundan dolayı küçümsedi. Ben de ilişkiyi tek tuşla kapattım. Sonra kendisi ağlayarak geri dönmeye çalıştı. Hayatımda yaşadığım en saçma ayrılıktı. Resmen kariyer planlaması yüzünden ilişki bitirdik demiş. Şahin galiba değil mi?

ben olurum. Doğancan, iki sene önce beraber çalıştığım çocukla 4 ay flört ettik. O otelde lojmanda kalıyor. Tabii benimle evlenmek istiyor. Ben de o anki duygularla tamam dedim. Sonra bir baktım adam hem uyanık hem manyak çıktı. İş yerinde kıskançlık krizleri, masayı yumruklamalar, çantasını alıp gelip benim eve yerleşecek falan. Ev var, araba var tabii. Ben de ailem kabul etmiyor diye ayrıldım. 3 ay önce tekrar istek yollamış bana. Herhalde kapak atacak yer bulamadı hala demiş Antalya'dan Leyla.

0: Evet. Dükkandan çıkmadan 10 dakika önce haber etmediğim için ayrıldı benden. Bundan dolayı da ilişki bitebiliyor Doğan Can, aynen demiş Büşra. Aa. O işte onun bahanesi olmuş ya. Alo.
1: Alo, günaydın Doğan Can.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ayşegül Bolu'dan.
0: Ayşegül, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben Destil'de çalışıyorum. Daha önce de katılmıştım ama mesaj olarak yazmıştım size.
0: Öyle mi? Hoş geldin yeniden. Nedir senin ayrılık hikayen? Anlat.
1: Anlatayım. Ben bekardım. Ailem izin vermediği için ayrılmak zorunda kaldım.
0: Bekarken zaten yani.
1: Evet. Ama evlendiğim kişinin de yaşı büyük.
0: Ne?
1: Evlendiğim kişinin de yaşı büyük. Şu an evliyim, 16 yıllık.
0: Bu ayrıldığın kişiden ayrılma gereken ailen yaşı büyük olduğu için mi ayrılmanı istemişti?
1: Evet.
0: He.
1: Bu evlendiğim kişinin yaşı da aynıydı o. Evlendiğim yaşta.
0: Ne şimdi? Bu kadar mı?
1: Evet, bu kadar.
0: Kaç yaş büyüktü ki senden?
1: 5 yaş.
0: Tamam. Ama orada anladığım kadarıyla o bahane olmuş, ailenin bahanesi.
1: Evet, ailemin bahanesi oydu.
0: Tabii. Ne? Gerekçe neydi? Neden istemiyorlardı o çocuğu?
1: Yaşı büyük dediler işte.
0: Ama hayır, gerçek neden neydi? Durumu mu çok iyi değildi çocuğun?
1: Ya bu eşimin durumu da iyiydi. Onun durumu da çok iyi değildi ama evi falan vardı.
0: Öyle. Ben de arayayım bunu söyleyeyim dedin ha?
1: Evet. Dedim.
0: Evet, tamam. Bir şey demeyeceğim. Hadi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın Bolu'dan.
0: Zırıltı. Ya bak, bunlar bizim dükkanın önünü kapatan hikayeler arkadaşlar ya. Neyse, dur hemen bir telefon daha alacağım. Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Burcu, ben Doğan Can.
0: Hoş geldin Burcu. Tanıyalım. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. Ankara'dan arıyorum.
0: Geliyorum bu cuma. Geliyor mu sen de?
2: Doğan Can, kaçta geliyorsun? Ona bağlı.
0: Kız, sabahtan beri kendimi yırttım burada. Belediye anonslarıyla söylüyorum. 5'te yayın başlıyor. 7'ye kadar oradan yayın yapacağım. 8'de de söyleşi var. 9'a kadar oradayım yani. 9'a kadar AVM'deyim.
2: Anladım. Harika. Maalesef ben katılamayacağım.
0: Ay ne olur gel. İyi tamam Burcu. Nedir saçma ayrılık hikayen? Buyur.
2: Doğancan, dur şunu söyleyeceğim. Şimdi belediyeden anons yaptınız öyle mi? Ben belediyede çalışıyorum. Burada anons geçmedi.
0: Burcu, hadi uğraşamayacağım seninle. Evet, nedir saçma ayrılık hikayen?
2: Şimdi benim iki tane var. Bir tanesi şöyle. Biriyle sevgili olduk. Ondan sonra bu üniversiteyi kazandı. İşte ben de tekrar mezuna kaldım. Hazırlanıyorum vesaire. Ondan sonra ben tam anneme söyledim böyle işte, anne biriyle görüşüyorum falan diye. Aynı günün akşamına beni aradı. O zaman da böyle ankesörlü telefonlar falan var ya, oradan arıyor bir de. Ondan sonra dedi ki, ben de derslerime odaklanamıyorum. O yüzden senden ayrılıyorum dedi.
0: Bunu ben de demiştim, biliyor musun, zamanında. Sanki okudum da profesör oldum odaklanıp.
2: Ya şu an kendisi Cumhuriyet Savcısı oldu.
0: Aa, helal olsun kız, iyi ki ayrılmış senden.
2: Ben de avukatım, ne var?
0: Olsun canım, sonuçta savcı olmuş. Savcı bey olmuş. Sen de avukat hanım olmuş.
2: Eski kocam da baş savcı, ona bakarsan doğacağım.
0: Sen öyle seviyorsun demek ki.
2: İyi, yok, kime elimi atsam öyle oluyor.
0: Ama senin sosyal çevren sonuç itibariyle bu insanlar yani, değil mi? Yani
2: tabii,
0: günün
2: tabii.
0: Sonunda. Tamam, diğer hikayen ne?
2: Diğeri de üniversitedeyken bir tane astıvayla sevgili olmuştuk, arkadaş vasıtasıyla vesaire. Ben bunun ailesi tanışmaya gittim. O zaman 21 yaşında falanım. Ondan sonra kadın bana şey yaptı, döndü. Tabii dedi, sizin dedi derseniz çok dedi. Ağır dedi, o yüzden dedi böyle yaşım büyük duruyor falan dedi. Dedim bismillah.
0: Bir dakika, ailesi mi dedi bunu?
2: Evet, yemek yiyeceğiz. Oturduk sofraya, bana öyle dedi.
0: Kız çökmüşsün diyememiş de. annesi mi dedi peki?
2: Annesi dedi, aynen öyle. Bir de mezhepsel farklılık vardı, şeydi. Ondan sonra hani ben sorun etmiyorum bilmem ne. Neyse, ailesi tanıştıktan sonra bu bana şey yaptı. İşte ayrıldık. Sonra geldi, özür diledi, barıştık vesaire. Sonra bana ayrıldığını söylemedi. Ben Facebook'ta bir baktım, bu nişanlanmış.
0: Nasıl ya?
2: Valla senden ayrılıyorum demedi. Benimle konuşmaya devam ediyordu ama soğuk yapıyordu. Ondan sonra bir baktım, nişanlanmış.
0: Sürpriz. Bir şey söyleyeceğim. Sen ailesiyle tanışmaya gittikten ne kadar zaman sonra nişan fotoğrafını gördün?
2: Mart'ta gitmiştim. Temmuz'da gördüm.
0: Araya zaman girmiş. Hızlı bir şey mi oldu acaba, yoksa gerçi senle zaten o nişan mevzusunu görünceye kadar iletişim devam ediyordu diyorsun.
2: Etti. Ama soğuk yaptı.
0: Ne yaptın peki sen onu görünce?
2: Allah hayırlı uğurlu etsin dedim. Ne yapacağım, yoluma baktım. Onun peşinden mi koşacağım?
0: Ortalığı ayağa kaldırmadın mı?
2: Hayır.
0: Senin anan bana herkesin içinde neler neler dedi, ben onları yuttum. Sen nasıl bir adamsın gibi bir şey olmadı mı yani?
2: Şimdi normal şartlarda çok reaksiyonel bir yapım var. Fakat böyle kriz durumlarında vesaire ben onlar hiç var olmamış gibi davranıyorum. Ve tepki vermediğimde daha çok krize giriyorlar diye düşünüyorum.
0: Bence bu arada en makul ve güzel olanı da bu zaten ya. Ne olacak ki yani, kendini yırtsan artık olan olmuş. Sonra anladığım kadarıyla evlendin. Ayrıldın, şu an nedir durumun?
2: Şu an single devam.
0: Ne yapacağız?
2: Bir tane kızım var.
0: Güzel.
2: Onunla beraber. O yüzden zaten gelemem dedim. Hani onu kreşten alıyorum vesaire. Rutin bir hayat için.
0: Kız akşam 9'a kadar oradayım dedim. Sanki pavyona çağırdım gecenin köründe.
2: Benim çocuk 8'i çeyrek geçe uyuyor.
0: Kıyamam.
2: Bırakacağım, kimse de yok.
0: Tamam
2: ondan.
0: Peki Burcu, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı saçma ayrılık hikayeleri.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
5: FEN. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım ben Çetin Erker. Ankara, Pursaklar'da uygulama noktasında polislere ateş açıldığı bir polis şehit oldu. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve geri ödemelerle ilgili 10 maddelik kanun teklifi vereceği öğrenildi. Adalet Bakanı Gürlek, para iade edenler hakkında işlem yapılmayacağı algısı yanlış, gönüllülük esasıyla para iade edenler yalnızca etkin pişmanlıktan yararlanabilecek dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon soruşturması hakkında bugün meclise bilgi verecek. Fon krizinde adı geçen Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı intihar etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddia edilirken, AK Parti'nin sosyal medya hesabından İzmir'e ilişkin dikkat çekici bir paylaşım geldi, fonda İzmir maaşı kullanıldı. İstanbul'da yatırım dolandırıcılığı şebekelerine yönelik operasyonda 95 kişi gözaltına alındı. Başakşehir'de bir ortaokuldaki saldırıda bir öğrenci yaşamını yitirdi, 7 öğrenci yaralandı, 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki saldırgan gözaltında. MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ın yeniden aday olması için mecliste seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalı diye konuştu. Mersin'de 3 belediye başkanının da aralarında olduğu toplam 34 kişi tutuklandı. Mersin'de belediye operasyonları sırasında bir kadının evinde pijamalarıyla görüntülenmesi ve bu görüntülerin basına sızdırılmasıyla ilgili soruşturma açıldı. İzmir Bayraklı Belediyesi'nin operasyonda 47 kişi gözaltına alındığı bir kişi aranıyor. Ataşehir ve Eyüp Sultan Belediye Meclislerinde 10 Ekim'de başkan vekili seçimleri yapılacak. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, terörsüz Türkiye sürecinde somut adımlar bir an önce atılmalı dedi. TFF Yönetim Kurulu'nun Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı öne sürüldü. Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakanın hakkaniyete aykırı olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Varnakent açıklarında İHA saldırısına uğrayan iki gemiden biri battı, kurtarılanlardan 11'i Türk, kayıp mürettebat aranıyor. Almanya'da casusluk skandalı, Alman Dış İstihbarat Teşkilatı'nın eski başkanlarından August Hanink ve bir eski BND çalışanı casusluk ve vatana ihanet şüphesiyle gözaltına alındı. Fransa'da kötü eğitim koşulları, öğretmenlerin geç atanması, sınıf mevcutlarının fazlalığı, temel tadilatların yapılmaması protesto ediliyor. Fransa'da liselilerin eylemine sendikalar da destek verdi, okullar hafta sonuna kadar tatil. Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına Türkiye'de temsilciler bulundurma, izin belgesi alma ve turizm payı ödeme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Bazı ülkelerde çevreci bir projeyle eski akıllı telefonlar güneş enerjili dinleme cihazlarına dönüştürülerek yağmur ormanlarına yerleştirildi. Bu sistem yasa dışı ağaç kesimi ve avcılık seslerini anında yetkililere bildirerek doğayı koruyor. İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Paşa'ndan Mola Güraniye Virgülü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağa kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor. Süper
4: FM. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
7: Oto Rapor.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.
9: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere saçma ayrılık nedenleri. Yani her şey yolundaydı ama ne oldu, ben anlamadım hiçbir şey ya diye anlatabileceğiniz bir ayrılık hikayeniz varsa büyük bir keyifle dinleriz. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Tam da yine bugünün konusuna cuk bir şarkı, bir kuple dinleteyim. Çok komik mesajlar var, onlara bakacağım.

Amcam biz bu şarkıyı yıllardır dinleriz zaten. Kız neşesidir bu şarkı diye mesaj yollayan sevgili Ebru, günaydın. Yusuf diyor ki, koltukta çikolatalı gofret yerken ısrarla tabak vereyim mi dememe rağmen koltuğa kırıntıları döke döke yedi. Sonra onların üstüne oturdu. Çikolata da orada ısınınca yayıldı koltuğa. Her yer yapış yapış oldu. Ben de ertesi gün tam olarak bu sebepten ayrıldım. Oh diye Yusuf mesaj yollamış. Yusuf kesin Başak Burcu. Olabilir mi? Daha önce uzak mesafe ilişkim vardı. Kız görmeye onun olduğu şehre gittim. Amcamlar da o şehirde yaşıyordu. İlk gün amcamlar görüşmek isteyince kızdan trip yedim. Ben de amcam varken ilk onu göreceğim tabii diye ayrıldım. Bu durumda empati geliştirmeyen biriyle olmazdı. Doğru bir karar verdim bence demiş Mert. Mert, bilemedim. Yani şu anki medeni durumunla alakalı eğer doğru mu değil mi? Gerçi yok ya, orada biraz bencillik. Ama ona sorarsan da o seni bencil mi buldu acaba bu durumda? Yani buna ayrılık denir mi bilmiyorum ama bir çocukla görüşüyordum. İlk buluşmada çocuk önden yürümüştü. Niye önden yürüyorsun diye sorduğumda babam burada esnaf, görürse laf olur demişti. Ve benim bayağı bir önümden yürüyordu yani. Hani sanki beraber yürümüyor gibiydik. Ben de bu yüzden ayrıldım demiş Gizem. Gizem. Yani gerçekten hani bu edebinden ahlakındansa tamam ne olmuş? Ama sakladığı gizlediği başka bir şey olduğu için bunu yapıyorsa onu bilemedim. Bu arada lise zamanıymış bu hikaye. Aşkta dertler katmer katmer dertlenirsem haklar. Bak Mert yazmış şey diyor. Şu an medeni halim, evli mutlu çocuklu. İyi tamam. İyi ki amcanı seçmişsin o zaman.

0: var attığımızda. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ayşenur.
0: Hoş geldin.
1: Selamlar bu Ayşe. Bu ayrılıklar bende çok. Çünkü ben mobilya satıyorum.
0: Ne alaka?
1: Ama kendim de yani mobilya satıyorum. Çünkü hepsi ayrılıp mobilyalarımı geri vermek istiyorum diyorlar.
0: Senin ayrılık hikayen değil yani anlatacağın.
1: Ama benimkini de anlatabilirim. Tabii.
0: Önce seninkini dinleyelim. Buyursunlar.
1: Tamam. Ben şimdi tabii ki genç kızlık döneminde bana bilene dediği için ayrılmıştım. Yani ben bilene. Yani çok rahatsız olmuştum.
0: Bilene
1: sadece
0: mi?
1: O kelime. Evet.
0: Oo, Ahmetler bilene geliyor gibi mi mesela?
1: Gibi.
0: Tane ne olmuş, Anadolu ağzıdır o yani bilene.
1: Ya ama şimdi bilene de denmez ya.
0: Yazık kız, niye o yüzden ayrıldın? Sen nerelisin?
1: Ben Bursa'nın yerlisiyim.
0: Ne oldu yani şimdi?
1: Bir şey olmaz demesin bilene. Bile desin canım, niye uzatıyor?
0: Yani bilemedim. Tamam, iyiymiş. Başka?
1: Bir tane de müşterim gelmişti. Böyle çok nasıl diyeyim, aşık olardı. Ertesi gün beni aradı. Abla ayrıldık. Sebep? Ev baktık. Ev kaynanama yakın diye. Onu istemedi. Ondan ayrıldık. Bunun gibi bir sürü saçma ayrılık hikayesi sayabilirim ama bak.
0: İyi de bir şey diyeceğim. Sana ne yani müşterinin ayrılık hikayesini?
1: Ama çok eğlenceli dinlemek. Niye sana ne, olur mu?
0: Hayır yani... Sen bunu hadi soruyorsun, müşteri de buna cevap veriyor.
1: Mecbur verecek. Yoksa mobilyalarını kesecek.
0: Allah Allah. Kız iki L kanepe satıyor diye hayırdır ya. Bir şey söyleyeceğim. Mesela bu kişiler aldı mobilyayı ama siz sevkiyatı daha yapmadınız gibi bir durumdayken iptal ettiler değil mi?
1: Aynen. Tabii.
0: Tamam ne, oturmamışlar, taşımamışlar bile yani. Ver paralarını geri.
1: Aa, vermem.
0: Allah senin eline düşürmesin o zaman.
1: Bence de.
0: Hadi gelsin sabah hadi enerjimiz.
1: Ya. Herkese günaydın o zaman.
0: Bir telefon daha alacağım. Bugünün yayın konu başlığı saçma ayrılık hikayeleri. 0212 368 62 12.

0: Bak az önceki hikayenin muadili bir mesajı var. Aydın Nazilli'den Umut yazmış. Diyor ki 7 sene önce nişanlıydım. Her şey yolundaydı. Düğün alışverişleri yapıldı. Her şey hazır. Sadece evi tutacağız ve yerleştireceğiz. Kız annesine yakın oturmak istediği için ayrılmak durumunda kaldık. Neymiş? Annesinden ayrılamazmış. Ve taşınacağımız yerde 15 kilometreydi yani. Çok da uzağa gitmiyorduk. Bu yüzden ilişkimizi bitirdik. Ve bu arada ayrıldığımızda düğüne de 27 gün kalmıştı. Yaşım 32 şu an. Evliyim, mutluyum, çocukluyum ama o hala bekar demiş. Yine Umut sen yine şimdi öyle şey yapma. 32 yaşında nişan atmış, evlenmiş, çocuğu olmuş ya. Ben 34'ten bildiriyorum arkadaşlar. Sadece bildirebiliyorum yani o kadar. Yıllar önce üniversitede okuyan bir sevgilim vardı. Ben hem çalışıyor hem de üniversiteye hazırlanıyordum. Çıkarken o kadar kıskançtı ki güneş gözlüğümü takınca nereye baktığımı anlayamadığı için takmamamı istiyordu. Bir gün kendisi için bir kan bağı olmayan arkadaşının kardeşi nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girmiş Isparta'ya teselli etmeye gitti. Ben de bunu sorun yapınca çok kıskançsın. Ben yarın doktor olunca hastaları da kıskanırsın diye sınavdan bir gün önce terk etti. Andan. Genelde zaten bu problemli insanlar kendi yaptıklarını asla görmezler ve manipülasyon sana kendini kötü hissettiriyor. Gerizekalı sen kıza gözlük taktırmıyormuşsun sağ sola mı bakıyorsun diye. Ha? Manyak. Bay Mustafa yazmış. Bilen vardır Bay Mustafa'yı. Çok iyi bir organizatördür. Dostum düğün işi bizde. Düğün sorun değil. Sen yeter ki gerekli hazırlıkları yap demiş. Yani kızı bul diyor.
1: Mustafa abi kız olmadan düğün yapamıyor muyuz?
2: Çünkü ben çok altın taktım sağa sola ya. Of.
1: Hazır azıcık düşmüşken altın bari. He, böyle bir aya falan
0: düğün yapıyorum diye milleti toplasam.
1: Alo.
0: Düştü. Diğer telefonu alalım hemen. O da düştü. Neden tutunamıyor arıyorsunuz? 0212 368 62 12.
1: Alo.
3: Diğer telefonu alalım.
1: Radyoyu kapatalım. Radyoyu.
4: Alo. Alo Doğan Can merhaba.
0: Günaydın. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Kiminle? Murat Erdoğan'la görüşürüz. Ankara'dan arıyorum. Bu arada Cuma günü bekliyoruz inşallah sizi.
0: Hadi bakalım.
4: Merkez Ankara'da.
0: Ben de sizi bekliyorum o zaman Murat. Süper. Ne iş yaparsın de, tanıyalım?
4: Meslektaşız aslında. Ben de Ankara'da bir radyoda DJ'lik yapıyorum.
0: Öyle mi?
4: Evet. İşe gidiyordum. Trafik çok yoğun olduğu için dedim ki Doğan Can'la bir sohbet edeyim.
0: Süper. Kaçta yayının senin?
4: Saat 10'da benim yayınım.
0: Ha, ben bitiriyorum sen başlıyorsun.
4: Evet evet ben de sabah seni dinlerken geliyorum böyle şey çok da zevkli oluyor. Ben de sizden bir şeyler alarak yayına aktarıyorum.
0: İyi abi Allah bereket versin güzel. İyi yayınlar. O zaman tanışalım Cuma günü. Gelelim ayrılık konumuza. Ne geldi senin başına?
4: 2001 yılında Kıbrıs Üniversitesi'ye gittik. O aralarda erkek ve kızlar yurdu karşılıklıydı. Biz de oda arkadaşlarımızla beraber karşıdaki kızları tavlamak için odalardan ücretsiz arıyorduk birbirlerimizi. Rastgele bir numarayı çevirdik. Bir hanımefendi çıktı. İşte konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. İşte makarna tarifi alacağız. Saçmasın
0: neden. Bir dakika nasıl rastgele arıyorsunuz o kızlar yurdunu?
4: Normalde basıyorsunuz. İşte 165'e basıyor. 169'a.
0: Yani santralden onların şeyine. Evet. Yurdu arıyorsun. O da numarası gir diyor. Sana uyduruyorsun numarayı. Anladım.
4: Bunlar çünkü bizden önceki öğrenciler bize söylemişti bunu. Biz de bahaneyle aradık. İşte bir hanımefendi çıktı. İşte biz makarna tarifi aldık falan. Bir arız sohbeti geliştirdi. Ertesi gün dedi ki işte siz neredesiniz? Biz buradayız. Buluşalım. Gittik. Tabii onlar da son sınıfmış. Biz daha yeni gittik. Hazırlık öğrencisiyiz. Biz odadaki arkadaşımla kızlara aşık olduk. Ama biz de dedik ki ne saçma bir yalan uydurduk. Dedik ki biz de son sınıf öğrencisiyiz.
0: Halbuki kaça gidiyorsun?
4: Biz daha yeni başladık. Daha yeni hazırlık öğrencisi.
0: Niye tipinden belli değil mi ki yani yaş?
4: Biraz büyük gitmeyiz galiba. Daha sonra tabii sohbeti geliştirdi. Tabii birbirimize aşık olduk. İlişki gelişti. Daha sonra biz dedik ki ya biz böyle olmayacak. Biz doğru söyleyelim. bir gün otururken dedik ki ya biz hazırlık öğrencisiyiz. Onlar dedi ki ya dedi böyle bir şey olamaz. Bizi terk ettiler bizi.
0: Yani sonuçta 4-5 yaş küçüktünüz yani siz onlardan.
4: Evet evet. Terk ettiler bizi.
1: Onu nasıl anlamazlar ya? Tam da o tam böyle hissedilir değişimin olduğu yaşlar ya. 18-20-22 arası falan. Orada belli olur. Da bilemedim. Doğulu musun sen?
4: Yalan söyledim.
1: Sen nerelisin?
4: Ben Bolu'yum.
0: Bolu. Ha. Hani böyle doğuluysan ve kıllı börtlüysen belki koca adam gibi mi görünüyordun diyecektim.
4: Yok aslında çok da beyefendi biriydik ama değilim.
0: Doğulu değil Boluluymuş. Olsun. Peki tatlı bir anı olmuş diyelim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın, günaydın.
0: Günaydın. Nasıl güldü ya öyle? Bugünün yayın konu başlığı saçma ayrılık hikayeleri.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından...

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerden bahsediyoruz. Varsa eğer sizin de böyle bir hikayeniz 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80 10 saniye.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Rastgele bir telefon bağlantısı daha alacağım. 3-5 mesaj daha paylaşalım ama öncesinde tam da bugünün marşı diyebileceğimiz bir şarkı seçtim şimdi.

şarkıydı be. Doğancan ilk buluşmadan sonra ayrılmak istediğini söyledi. Daha dur, yeni başladık, ne oldu ya dedim. Ellerimi beğenmemiş hanımefendi. Yoğun ve ağır çalışmaktan dolayı nasırlı ve yara bere içindedir benim ellerim. Beğenememiş. Benim de zoruma gitmişti haliyle ama yıllar sonra haliyle kendimle gurur duydum diye Ayvalık'tan yazmış.

0: O geldi gitti. İşte ben bu arada onu söylemedim.
1: Başka
0: pardon.
1: Şehirlerdesiniz.
0: Bir sorunumuz var. Uzak mesafe ilişkisi oldu. Evet.
1: Tamam.
0: Başka şehir de değil, başka ülke. Almanya'da yaşıyordu.
1: Ha, sen de baktın hemen orada Schengen derdi ortadan kalkacak. Kendini biraz
0: Sen
1: daha aşık
0: damat
1: ettin.
0: Olabiliriz
1: belki. Sonra?
0: Sonra ben gittim geldim defalarca, o gitti geldi derken en son bir de sürpriz yaptım. İşte Temmuz ayının başındaydı bu yıl. Ve döndükten sonra yaklaşık 10 gün kadar kaldım. Almanya'da döndükten 2 gün sonra falan da vizem bitiyordu. Şimdi ben sürekli başka ülkelerden vize alıyorum. Çünkü Almanya'ya turistik vize almak çok
1: Zor.
0: zor. Yani evet, 11-12 ayda çıkıyor. Diğer ülkeler aşağı yukarı 2-2,5 ay biliyorsun.
1: Evet.
0: Ondan sonra ya dedim biliyorsun hani vizem bitmek üzere. Acaba dedim bir davetiye mi göndersem bana?
1: Evet. İşi
0: Çünkü
1: kolaylaştırıyor
0: yani
1: çünkü.
0: evet. Evet, yani bunu hani sonuç olarak ben bizim ilişkimiz için istiyorum.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı da davetiyle gelen vizelerde bir yıl gibi bir multiple durum oluyor. İşte
1: Evet.
0: 3 ay içeride kalabiliyorum
1: Evet,
0: vesaire.
1: tamam.
0: Sonra yani çok uzatmayacağım. Dedi ki ben bunu gönderemem. Sizin davetiye mektubu dediğiniz şey aslında sorumluluk daveti dedi. Peki dedim, yani hani birini hem çok sevip ne bileyim onun için ülkeler aşıp zaman...
1: Ne kadar zamandır görüşüyordunuz?
0: 13-14 ay olmuştu.
1: Bir yılı devirdiniz artık.
0: Tabii
1: Tamam.
0: tabii.
1: O da şey diye düşündü. Biz şimdi ben sana bu davetiye yollarım. Sonra sen bir Avrupa ülkesinde bir halt işlersin. Sonra oradan bana ulaşırlar falan filan gibi bir
0: Kesinlikle.
1: endişesi oldu. He.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunları düşündü. Yani biraz hani kaygı sorunu da yaşayan birisi.
1: Evet.
0: Yani ben de işte dediğim gibi hani hem bunları yaşayıp hem de güvenmemeyi tercih edemezsin. Bu aslında basit de bir şey. Yani hani
1: Tercih
0: oluyor doğal.
1: edebilir bu arada ya yani.
0: Edebilir. Evet, doğru.
1: Yani bugün ben mesela benim 20 yıllık şimdi çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım var. O zamanla doğru orantılı değil. 20 yıldır tanıdığım birisi gelip bana kredisine kefil olmamı istese olmam mesela her 20 yıldır tanıyorum dediğim insana da yapmam bunu. Sen de
0: Evet.
1: şimdi yani o bir sene içerisinde evet iletişimdeydiniz ama fiziki buluşmalarınız 5 kere 6 kere oldu muhtemelen. O geldi sen gittin falan filan. O yüzden
0: Ya
1: bilemedim
0: aslında
1: yani.
0: daha fazla oldu.
1: Kıza da hak vermiyor değilim yani. Belki de manyak
0: Yani
1: çıkacaksın.
0: evet, ama tanımış olması gerekiyor ya, biz hani 5-6'dan daha fazla
1: Belki de kötü
0: zaman
1: tecrübeleri
0: geçirdik.
1: var. Sonra nereye bağlandı bu hikaye?
0: Olabilir. Yani sonra ben birazcık kırıldım buna, çünkü şöyle de bir durumda var. Empati duygumu geliştirdiğimi düşünüyorum yani bu yaşıma kadar. Ben Doğan Can'dan bir şey isteyeceksem önce kendimden isterim. Doğan Can bunu benden istese yapar mıydı derim. Evet, yapar mıydım derim. Yapıyorsam onu isteyebilirim. Neden? Bu da hayır cevabını almamak için. Şimdi benim yapabileceğim bir şey ya bir yandan da. Yani o atıyorum Türkiye'ye gelmek
1: İşte
0: için
1: o sensin işte o.
0: Bulgaristan, ha
1: Kızın
0: işte
1: demek
0: bunu benim.
1: ki kaygıları var demek ki ya da belki kötü tecrübeleri var yani. Peki bu
0: Evet,
1: yüzden
0: evet.
1: bitti mi ilişkiniz?
0: Yani ben buna kırıldım açıkçası, öfkelendim ve dedim ki ben ara vermek istiyorum. Çünkü istemsiz bir şekilde soğudum bir süre. O da bana dedi ki bir ilişkide birisinden birisi ara vermek istiyorsa o ilişki çoktan bitmiştir demiştim bir gün bana dedi. Bilmiyorum ama seni özleyeceğim mi, özlemeyeceğim mi, bu sorunu kendi içimde çözebileceğim mi emin değilim dedim. Sonra aradan bir 2 hafta geçti. Benim öfkem, kırgınlığım dindi. Geriye koskocaman bir özlem kaldı. Ve onun üstüne bana bir mesaj attı başka bir konuyla ilgili. Oradan tekrar bir iletişim halinde kaldık ama şey yapamadık. Devam ettiremedik yani. 1-2 ay daha öyle şey gitti. Ne diyeyim? Kırık ve
1: İlet
0: bozuk. Ve
1: yalandan.
0: bitirdik, evet. Evet. Bitirdik. Böyle saçma sapan bir ayrılık hikayesi oldu. Başka hiçbir sorunumuz yokken.
1: Sana göre.
0: Ya bana göre evet. Ama benim düşüncem de şuydu Doğancan. Şimdi
1: Ama bak bazen bazı durumlar şimdi kimde neyin yansımasının nasıl olduğunu bilemiyoruz ya belki de senin için sadece bir prosedür olan bu talep onda belki çok başka bir şey açtı. Yani bazı durumlar olur ve buz olursun ya acaba
0: evet.
1: buna öyle bir anlam yükledi ve benim üstümden geçinmeye çalışıyor sayemde gidecek vize alacak Allah bilir gidecek İtalyalar da kızlarla bilmem ne falan diye mi düşündü acaba bilemeyiz yani sen kendi kafa yapına düşüncelerine göre düşünüyorsun da onun ne

0: düşündüğünü bilemeyiz. Bu arada hayatta her şeyin bir sebebi vardır, vardır bir hayrı. Demek ki böyle olması gerekiyormuş demek lazım.
1: Yani evet, birbirimize çünkü bir şeyler kattığımızı da düşünüyorum.
0: İlla ki geçinmeye gönlü olan insan bir şekilde orta yolu bulur. Yani böyle bir şey yaşanmış olabilir ama toparlanabilecek bir mesele falan filan yani ama...
1: Haklısın. Ya bir de şöyle bir şey de var. Şimdi bendeki düşünce tabii duygularımız da çok yüksek ve yaşıyoruz. Bunun çoğul konuşuyorum çünkü tek taraflı olmadığını biliyorum, hissediyorum. Ta ki bu konudaki o kırılma anına kadar. Yani biz bunu yaşıyoruz ve büyük bir efor sarf ediyoruz bunu ayakta tutabilmek için. Şimdi böyle bir şeyde taşın altına elini koyamayan birisi yarın bir gün, bir yıl daha geçti, iki yıl daha geçti. Oldu ya, hani biz mutlu son istiyorsak, eğer bu hikayenin sonunda bir birleşme istiyorsak, ben evlenme teklif ettim diyelim. Biz daha hani bunu aşamıyorken o zaman... tamam, bu anı yaşamak da güzel ama bir zaman kaybı durumu da var ya yani.
0: Şu an
1: hani,
0: tek merak ettiğim şeyi sormak isterim sana Semih.
1: Evet.
0: Burcun ne?
1: Terazi.
0: Ay onda.
1: Yükselenimi de söyleyeyim mi?
0: Ne yükselenin?
1: Boğa.
0: Ona çok şey diyelim de terazi biraz ne bileyim yani tam sen işte terazi.
1: Yani sahiplenir ama evet. Flörtöz de derler. İşte evet. Ne bileyim dengeli dengesiz derler ama.
0: Doğru.
1: Yani uç noktalarımı törpülediğimi düşünüyorum bu zaman içerisinde.
0: İyi olur inşallah. Öyle... Hayat sürprizlerle dolu. Bazen bazı şeylerin yaşanması gerekiyor diyelim. Semih sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Teşekkür ederim. Ankara'dan herkese günaydın.
0: Günaydın. Ay dilekçe yazdı ya. Yazık yine kız. Şey yapmış işte, içerlemiş de bilemedim. Ben böyle bir şey diyeceğim de şimdi dinliyor demeyeyim değil mi? Ben böyle şey olduğu zaman sanki neyse ya. Kısa bir ara.
2: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bankası.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Doğan Canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Abi burayı sen söyle. Ben sorma sana benim halimi bile. Evet.
1: Sormasa da benim halimi bile.
0: Günaydın Tolga Gündüz.
2: Günaydın Doğancan.
0: Ne haber abi?
2: İyiyim, senden ne haber?
0: İyidir.
2: Nereye gidiyorsun ya?
0: Ankara yolcusuyum.
2: Ne zaman?
0: Bu cuma.
2: Nereye?
0: Ankara'ya.
2: Nereye ama?
0: Merkez Ankara AVM'ye. Saat 5 gibi müsait mi radyo? Yayın yapacağım çünkü oradan.
2: 5 gibi derken?
0: Tam
2: akşam. Ha tabii canım.
0: Yok sabah ben burada.
2: Dükkan senin ya.
0: 5'te orada yayın yapacağım. Buraya geri gelin. Tabii yapmıştım çok. Evet. Vallahi ben şeyi çok isterim ya. Hep birlikte böyle şehir şehir gezelim. Beraber de oralarda yayın
2: ya.
0: Yapalım. Güzel
2: vallahi
0: olur.
2: Güzel olur.
0: Bu cuma saat 5'ten 7'ye kadar Ankara'da Merkez Ankara AVM'de yayında olacağım. Ufak bir nefes molasının ardından saat 8'de de söyleşi etkinliğimiz var. Merkez Ankara AVM'ye bekliyoruz. Bütün Ankara'daki dinleyicilerimize. Ve bugünün gündemi, duydun değil mi? Saçma
2: duydum.
0: Ayrılık hikayeleri.
2: Duydum.
0: Soracağım sana da.
2: Ben niye sürekli burada hedefim? Bak
0: abi ben burada duvara bakarak konuşuyorum. Benim... 40 yılın başı insan giriyor şuraya. Bırak da sorayım ne sormak istiyorsam ya. Rica ediyorum, deli gibi bir şey oldu mu artık ben burada?
2: Saçma ayrılık hikayelerinden ben...
0: Hani böyle şey gibi düşün. Şu bahane edilmez ama bu yüzden ayrıldık gibi. Belki sen de yapmış olabilirsin. Öyle de düşünebilirsin. Aa, sana değil öyle. De senin uydurduğun bir sebep mesela.
2: Öyle hoşlanmadığım ortamlarda bulunurken ne bahaneler bende.
0: Ortam değil abi. Manitacılık müessesesinden bahsediyorum.
2: Onu diyorum işte.
0: Ha, tamam arkadaş,
2: onu
0: bahanesi değil,
2: değil
0: yani.
2: Değil.
0: Mesela?
2: Mesela mikser yandı dedim ben bu. Bir gün yayından çıktım, bir yere gitmiştim.
0: O ne demek? Her radyo mikseri.
2: Evet.
0: Ben de dedim mutfaktaki bu yüzden ne? Ona ne bu arada?
2: Hayır, ona ne? Ben hoşlanmadığım bir ortamdayım. Şöyle oldu.
0: He.
2: Anlatayım.
0: Evet, sen sonucu söyledin, direkt hiçbir şey anlamadım.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Bir yere gitmiştim.
0: He.
2: Beklediğim hayalimdeki şeyler olmadığı için bir arkadaşıma çaldırıp kapattım. O beni geri aradı. Ben de çok utanıyorum şu anda.
0: O sana sanki öyle demiş gibi.
2: Aa ne oldu falan, hemen geliyorum diyerek kaçmıştım. Evet.
0: Aşk olsun.
2: Al sana bahane işte.
0: Yakıştı mı hiç Tolga abi?
2: Ama böyle yargılayamazsın, ben ne anlatacağım?
0: Ya, kime ne canım ne diyorsam
2: çok
0: derim.
2: Çok küçüktü.
0: Aşk olsun.
2: Çok utanıyorum şu an.
0: Mikser diyorsan radyo işi yapıyordun demek ki, hiç de öyle çocuk
2: evet,
0: değildin yani.
2: Hayır ya, daha ilk başladığımız zaman.
0: Olsun, yine de
2: 22,
0: aşk olsun.
2: 23.
0: Belki de o bahsettiğin kişi şu an hayatta çok başka bir noktaya gelmiştir.
2: Yok yok.
0: Ha öyle mi?
2: Öyle.
0: İyi tamam, yok
2: sorun. Senin var mı?
0: Efendim?
2: Sen anlattın mı kendi bahanelerini?
0: Abi mikser yandı, cevap Peki o zaman sana şimdiden iyi yayınlar diliyorum.
2: Şükür ederim.
0: Kısa bir ara, hemen ardından buradayız.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor sevgili dinleyicilerim. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Keyiflerin yerinde olduğu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden beleş bir şekilde ulaşabileceğiniz gibi. Bu yayının özet bir tekrarı da akşam 6 ile 7 arası yine Süper FM'de eve dönüş yolculuğunuzda size eşlik edecek. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Ulaşmayın kimseye. Herkes kendi başını yesin inşallah. Hadi. Allah'a ısmarladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İstanbul'da köprüler Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. TÜYAP'tan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 1 saat 20 dakikada. Haramilere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Küçükçekmece Gölü'nden İncirli'ye kadar 25. Doğanarası Bulvarı'ndan Hatımköy Kavşağı'na kadar 20. Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 50 dakikada gidiliyor. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat 10 dakikada. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 50. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Ve Ataşehir Kavşağı'ndan Çamlıca Kavşağı ne kadar 50, Bağdat Caddesi İdealtepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 1,5 saatte gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz.

Süper FM'den herkese günaydın. Doğan Can'a teşekkür ediyoruz. Yine rekorlarla kapattığı bir sabah oldu. Ellerine sağlık. Ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi başlatıyoruz. Saat 13'e kadar en iyi müziği ve en acayip haberleri bu programda bulacaksınız. Hoş geldiniz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporu şöyle çıkmış ortaya. Ülkemizin geneli parçalı, yer yer çok bulutlu olacakmış. Antalya dışında, orada bir parantez var, Antalya'ya dikkat. Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği söyleniyor. Asıl olan, ülkemizin genelinde bugün itibariyle parçalı bulutlu bir hava var.

aşağı kadar para ödediğimiz platformlarda dönüp dolaşıp zaman zaman aynı filmleri ya da dizileri izliyoruz ya. Bunun bir sebebi varmış. Aşinalık. Yani aynı şey müzikler için de geçerliymiş. Yapılan bir araştırmada müziği tekrar tekrar dinlettikleri birine yeni bir müzik dinlettiğinde orada insanlar daha dirençli davranıyorlarmış. Yani bir müziği tekrar tekrar dinlemek o parçaya yönelik aşinalığı arttırabiliyor ve bu aşinalık daha olumlu bir değerlendirme ile ilişkilendiriliyormuş. Psikoloji garip. Bir şey anladınız mı? Anlamamış olabilirsin ama yani daha güvenli bir ortamda hissediyormuşuz kendimizi. Bildiğimiz bir şarkı, izlediğimiz bir film. Psikoloji dediğim gibi garip.

Pazartesi günü paylaştığım bir haber vardı. Rusya'nın Kursk diye okunuyor herhalde bölgesinde bir laboratuvarda hastalanıyorlar ve veba yüzünden olduğu ortaya çıkıyor. Hastaneler karantina altına alınıyor ve ben detayları anlatmıştım size. O bölgeden yeni bir ölüm haberi gelmiş ve ikinci vaka korkutucu olmaya başlamış. Beyaz Saray'ın eski Covid-19 müdahale direktörü diye bir adam varmış, demiş ki Irkutsk'taki duruma yakından takip edildiğini ifade etmiş. Rusya'nın gizli biyolojik silah programında bir sızıntı gerçekleşmiş olabileceğini de öne sürmüş. Bu ürkütücü, ürkütücü. Yani biz bütün dünya olarak bir pandemi yaşamışken bu tür şeylere böyle kulaklarımızı daha fazla bir açıyoruz. O yüzden ben de detaylar burada oluştukça sizlerle paylaşacağım ama 4 ya da 5 hastanenin bu durumda karantina altına alındığı şu anda gelen bilgilerde.

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
0: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

mesajlar var tabii ama Doğancan'a yazılan bir mesaj gözüme takıldı. Diyor ki Tolga abi senin yayınında vır vır konuşuyor ama kendi yayınında az konuşuyor. Normal olan benimki. Geveze olan Doğancan. Ben normalde bilgimi veriyorum, şarkımı çalıyorum, çekiliyorum. Adam susmuyor. Mesela bak bir bilgi daha. Asla yan yana saklamamanız gereken 8 yiyecek. Çünkü bunlar yan yana olduklarında daha hızlı bozulmaya sebep oluyormuş. Biliyor muydun bunu? Yok. Al. Faydalı bilgi. Elma ile muz yan yana saklanmazmış dolapta. Ayıracakmışız. Domates ve salatalık. Hepsi yan yana durur. Bir tek poşet var arada. Bakalım başka ne var? Patates ve soğan. Leş gibi de kokar onlar yan yana. Asla yan yana saklamamak gerekiyormuş. Muz yanında diğer meyveler olmaması gerekiyormuş. Avokado ve hassas meyveler. Hassas meyveler nedir ya? Böyle bir haber mi olur? Hasan hemen üzülüyor. Kırılgan. Havuç ve elma yan yana durmaması gerekiyormuş. Şeftali ve sebzelerin de yan yana saklanmaması gerekiyormuş dolapta. Bir de sarımsak ve nemli ürünler. Nemli ürünlerden kasıt hemen bakalım. Yazmamışlar ama küflenmeye sebep olabilir sarımsakta demişler, bilginiz olsun.

geçmişten gelen bazı bilgiler yıllar geçtikçe o bilgileri kullanarak araya manevi şeyler koymaya çalışanlar yüzünden farklılaşıyor. Garip bir şey söyledim. Evet. Anlamsız da gelebilir. Olsun. Ama bakın şimdi anlayacaksınız. Mesela kapı önüne tuz dökün, şeytanlardan korur falan diyor birisi arada. Ama aslında kapı önüne tuz dökmenin başka şeyleri varmış. Tuz bulunduğu ortamdaki nemi emmeye yardımcı olurmuş. Ayrıca bazı böceklerin uzaklaştırılmasında da bir bariyer olarak kullanılırmış. Mesela tam mevsimi bahçeli evlerde yaşayanlar bilirler. Bakırköy bahçeli evler değil. Yani evinde bahçe olanlar, bahçe içerisinde evi olanlar bilirler. Mesela kapı eşiklerine tuz döktüğünüzde o salyangozlar, sümüklü böcekler evden uzak dururlar. Üstüne dökmeyin, ölüyorlar. Nereden biliyorsun demeyin. Yani bir arkadaşım dökmüş. Benim bilgim de oradan.

0: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
1: Tatil Budur hissi.

Gelirse Ekim'e kadar dediniz ve Ekim ayı geldi. Yani bunu birazcık hani parasal anlamda söylediniz. Gelir dediniz Ekim'e kadar ama işte dediğim gibi Ekim'in 7'si. Bu buradan çıkma. Yani astrolojiyle ilgili bir bilgi vereceğim. Ekim ayıyla birlikte bazı burçlar için maddi konular daha fazla ön plana çıkıyor diyor astrolojide. Uzun süredir beklenen bir ödeme, yeni bir iş fırsatı ya da ek gelir sağlayacak bir gelişme bütçeyi rahatlatabilir. Yersen. Parayı bulacak burçlar Ekim ayında şunlarmış. Boğa, Aslan, Terazi, Oğlak. Bu dört burç, yani bir daha söylüyorum. Oğlak, Terazi, Aslan ve Boğa Ekim ayında parayı bulacaklarmış. Artık bunu ilk haber veren ben olduğum için bize de bir küçük ateşleme olur diye düşünüyorum. Like.

biraz önce güzel bir haber verdik ama kötü bir haber de var. Astroloji yorumlarına göre Ekim ayında bu dört burç ilişkilerinden maddi konulara kadar adeta sınanacak diyor. Dört tane burç var gene. Aynı kişi yazmış mı ya? Ona yazdık, buna yazmayalım. Yani zor bir dönem olacakmış Ekim ayı için. Koç burcuymuş, yengeç burcuymuş, terazi ve yine oğlak burçları sıkıntılı bir dönem geçireceklermiş. At bir yüzlük bakayım falan. Döneceğiz, oraya da döneceğiz, oraya da geleceğiz.

Ya falcı bacıya döndük ama güzel bir haber daha var. Bu hani güzel bir haber derken başlarına geleceği önceden söylüyoruz. Astroloji de öyle değil mi? Astroloji. Hani önceden haber veriyoruz. Mesela Ekim ayı için

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
0: Tolga Gündüz.

0: kez gül desem sana ve sen de gülümsesen, sözünden dönmesen, rüyamı bölmesen, hırsından ölmesen ya ben de...
1: Bu iyi görünme konusunda erkeklerin işi daha kolay, kadınların olayı daha zor. Bir de baskı var ya, onu da yaptır, bunu da yaptır, hiçbir şey yaptıramıyorsan tırnak yaptır, vaşak gibi ol, böyle ağacı tutabilecek tırnaklar yaptır, hiçbir şey yapmasan. Erkek böyle saçını tarar, işte tıraşını olur falan filan, parfümünü sıkar çıkar. Ama kadınlar saatlerce yüzlerine her gün 1,5 saat kimyasal bir şey sürülür mü ya? Sonra bir de kimyasal başka bir şeyle çıkarıyorlar onu. Yani bu baskı kadınları sürekli olarak estetik kaygıya itiyor ve Mersin'de mesela böyle bir haber var. Botoks yaptıran ikisi kardeş, 3 kadın bir süre sonra çeşitli sağlık sorunları yaşamışlar. Solunum, konuşma ve yutkunma güçlüğünün yanı sıra görme bozukluğu ve çift görme şikayetini yaşayan kadınlar Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış. Çift görme iyi mesela, tek görüyorken 2 tane görüyor olmak bir avantaj. Ama diğerleri kötü. Yani bir de bilindik yerde eğer illa yaptıracağım diyorsanız bunları araştırıp yaptırmak lazım. Hani merdiven altı değildir eminim ama yine yanıdır en azından, bu kadar şey görüyorsanız, sıkıntı çekiyorsanız.

Süper FM'den herkese bir kez daha merhaba, ben Tolga Gündüz. Yeni saati açtık. 11'i biraz geçe nefis şarkıların olacağının sinyalini bu şarkıyla aldınız zaten. Saat 13'e kadar beraberiz. Acayip haberler var. Çok eğleneceğiniz, zaman zaman sizi böyle rahatsız edecek, böyle bu nereden çıktı ya diyebileceğiniz haberler de var. Önümüzdeki 2 saat içerisinde ama daha önemlisi en iyi müziği yine ardı ardına Süper FM'de dinleyeceksiniz.

zaman zaman birçok firma ya da üniversite dünyanın en iyi şehirlerini seçiyor. Mesela onlardan en güvenilir olanı da Oxford Economics 2026 Küresel Şehirler Endeksini açıklamış. Dünya genelinde 1000 şehri ekonomi, insan sermayesi, yaşam kalitesi, çevre yönetişim başlıklarında değerlendiriyorlar ve ilk 1000 şehri açıklıyorlar. İlk 1000 şehre bakalım. Bir numarada New York varmış. Londra geliyor. New York'ta metroya binmiyorlar bunlara. Kazara uyumayın, burnunuzu fare yiyor New York'ta metro. Londra var ikinci sırada, üçüncü sırada Paris var, üçüncü sırada Seattle var, dördüncü sırada beşinci sırada San Francisco var, Dublin geliyor İrlanda, Boston geliyor sonra Amerika'dan bir sürü şehir var. Burada zorlayarak içeriye girebilen Tokyo, Zürih ve zannediyorum Paris, Londra olmuşlar. Ama Amerika'dan 5 şehir, hayır 5 de değil 7 şehir gözüküyor. İlginç tabii. İstanbul bu listede 64. sırada yer almış. Bir tek ilk yüzün içerisinde İstanbul gözüküyor.

OpenAI'ın CEO'su, OpenAI ne ki diyenler için söyleyelim. ChatGPT'nin sahip olduğu firma, yani ChatGPT'yi onlar üretiyor. Sam Altman diye bir adam var, CEO'su, patronu. Yapay zekanın sağlayacağı faydaların teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını savunarak dünyanın bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilme özgürlüğü için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Ben size mesela benim aklıma gelen bazı kötü şeyleri söyleyeyim. Yani diyor ki yatın kalkın dua edin, biz öyle bir şey yaptık ki yarın öbür gün şimdi yaşadıklarımız biz çok rahat edeceğiz diyor. Yemezler. Çünkü yaşayacağımız olumsuzluklarda benim aklıma gelen şu. Mesela bir yapay zeka nükleer bir bombanın şifresini çözebilir mi? Hadi çözemez diyeyim. Ateşleyebilir mi? Hadi ateşleyemez diyeyim. Çünkü bu yapay zeka denen şey sürekli arka taraftan dolaşmaya planlanmış bir şey benim gördüğüm. Şu anda bile kendi üretenlerini tehdit eden bir yapı. Ben ürküyorum arkadaşlar. Bana hayalci diyebilirsiniz. Yarın öbür gün böyle bir uzakta bir bulut görürsek böyle mantar şeklinde o zaman konuşuruz.

0: bir tek sana arsızım.
1: Aşk dürtüleri yakar gökyüzüne kirpiklerin, bir bakışıyla yandı kül oldu tüm.
2: İlginç bir haber. 118 ülkeden 6 milyondan fazla kişinin verileri inceleniyor. Araştırmada kadınların erkeklerden daha fazla ağrı çektiği ortaya çıkıyor. Ama biz erkekler böyle nezle olmayalım. Var ya, canımız çıkıyor. Ben mesela şu an gribim. Naz yapabileceğim biri olsa yataktan çıkma. Bak, sürekli ıhlamurlar, bağlı yayınlar falan. Ama dediğim gibi kadınlar erkeklerden daha fazla ağrı çekiyormuş. En çok ağrı çekilen yaş da şiddetli ağrı yaklaşık 50 yaşında. Vücudun genelinde hissedilen ağrı ise 70 yaş civarında en yüksek seviyeye çıkıyormuş. Yani naz var bizde, biraz daha yutkunabiliriz ama kadınlar gerçekten de daha fazla ağrı çekiyorlarmış.

0: Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Adanalılar sinirlendiği zaman güneşe ateş ettiği söylenir. Yani bu bir rivayet de olabilir. Gerçek olup olmadığını hiç bilmiyoruz ama böyle gökyüzüne yapılmış bir hareket var orada. Ve cevap buldu. Evet, cevap buldu. Nasıl? Hemen söylüyorum. Adana doğumlu NASA astronotu Deniz Burham birkaç ay içinde uluslararası uzay istasyonuna gideceğini belirterek uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalıları hemşerilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım demiş. Şimdi hazırsak bu hemşerimizin, canım hanımefendinin daha da uzaya gidişini görkemli hale getirmek için ne yapıyoruz? İlk başta tırnak pideye susamla Deniz Burham yazıyorum. Altına NASA. Tamam, bunları yapalım ve gönderelim Amerika'ya. Ne bileyim, bir şırdan olur. O şırdanı NASA, yani sokarlar mı içeriye bilmiyorum. Yani istasyona alırlar mı? Ne bileyim, bir kebap yeseler ya uzayda mesela, bizim yapacağımız ilk iş kebap nasıl yenir? Bunu anlatabilir bize ve geleceğe miras bırakılabilir. Konu güneşe ateş etmekle başlıyor. Bak nereye gidiyor.

Biz aslında akıllı insanlarız millet olarak ama inovasyonu nereye kullanacağımızı çok bilemiyoruz. Orada bir yönlendirme eksiğimiz var. Mesela bakınız, hemen söylüyorum. Samsun Canik'te bir sürücü adayı motorlu taşıt sürücü belgesi sınavına kopya düzeniyle girmeye çalıştı. Sürücü adayı ve kendisine kopya vermek için hazırlık yapan şüpheli yakalandırıyor. Şüpheli de Samsun'a Çorlu'dan gidiyor. Ya bu oturup çalışılabilecek bir şey değil mi? Ve defalarca şansın yok mu bunu yapmak için? Bak neler var biliyor musun? İnovasyondan bahsettim. Destek vermek için gelen EC'nin üzerinde yapılan aramada bir kulaklık, bir kart görünümlü haberleşme cihazı, iki GSM hattı, bir taşınabilir Wi-Fi cihazı ve bir yaka kamerası ele geçirmiş ve yakalanmayacağını düşünerek sınava girmeye çalışmış. Allah'ım! İşte tamamen inovasyon eksikliği. Şununla faydalı bir şey yapalım deseler yapılmaz mı şu kadar teknolojik aletle?

Zenginin malı züğürdün çenesi haberiyle sizi baş başa bırakıyorum. Hiç yorum yapmayacağım. Şaka bile yapılacak bir durumu yok zaten bu haberin. Elon Musk'ın serveti SpaceX ve Tesla hisselerindeki yükselişle bir günde 65 milyar dolar arttı bak bir günde. Komik değil. Yani artık yaralayıcı bir hale almaya başladı. Musk'ın toplam serveti bak şöyle serveti diyecek. 1.04 trilyon dolara bak dolara ulaşarak 3 ay sonra yeniden 1 trilyon doların üzerine çıktı. 1 trilyon dolar arkadaşlar. Şimdi siz bunu kaçla çarpıyorduk bunu? 50 ile mi ne? 49 ne? Ya çarpmayın boşver çok can sıkıcı ya. Vallahi çok can sıkıcı.

Gazeteleri karıştıranlar görüyorlardır. Her gün önümüze yeni bir zayıflama haberi çıkıyor. Çünkü galiba başardılar işte bu iğnelerle, haplarla. Tabii ki doktor kontrolünden geçirilerek yapılması lazım ama galiba oldu diye düşünüyorum. Şimdi yeni bir yöntem varmış. Ve öncesinde bir rakam vereyim. Şu anda iğnelerin değeri, dünyada işlem hacmi 100 milyar doların üzerindeymiş. Ama yeni bir yöntem bu tahtı sallıyor diyorlar. Zayıflamada iğne dönemi kapanıyor. Yeni araştırma günlük bilmem ne hapının, tabii ki ismini vermeyeceğim, enjeksiyonlu kalemlere kıyasla daha hızlı kilo verdirdiğini ortaya koymuş. Dün de söylemiştim. Hapla çözebiliyorsak şu yemek işini de çözelim. Sabah uyanalım. İşte yeşillik sevenler yeşil hapı. Et sevenler, kırmızı et sevenler kırmızı hapı. Ne bileyim, tavuk sevenler beyaz hapı. Ne atıyorum şu an. İçsinler. Güzel güzel bütün günü geçirelim, bir şey yemeyelim, zayıf kalalım ya. Yiyoruz böyle hamutu kazı gibi. Lak lak lak lak. Ondan sonra yok iğneydi bilmem neydi. Olmaz.

0: sigorta, sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
3: Tolga Gündüz'le

çok özelliğimiz var değil mi bize hayvanlardan ayırabilen? Yani bir en büyüklerinden bir tanesi empati. Empati. Dönü empati. Yani bununla birlikte bizi insan yapan birçok özellik var ama en önemlilerinden bir tanesi bu. Niye bunu söylüyorum? Çin'de bir yolcu içecek servisi arabasının kendisine hafifçe temas etmesinden sonra kabin görevlisini tekmelemeye çalışmış. Şimdi o kızcağız kim bilir kaç bacak uçtu. Bacak denir bu arada uçuşlara. Beni dinleyen hostesler varsa ya da pilotlar. Bacak denir kim bilir kaç bacak uçtu ve o yorgunlukla fark etmedi ve çarptı. Adam, yani bu biraz önce hayvanlardan ayıran özelliği olmayan adam da kızcağızı tekmelemeye kalkıyor. Peki bunun karşılığında kim zarar görüyor? Adam görüyor çünkü tüm uçuşlardan men edilmiş durumda. Hava yolları şirketleri öyledir biliyorsunuz. Hani işin içerisine polis girdiğinde yaptığınız bir davranış yüzünden her yere otobüsle gitmek zorunda kalabilirsiniz. Çin'e bile. O yüzden yani insan gibi davranmak en önemlisi. Gözüm.

Bizim en acayip eksiklerinden bir tanesi, eksikliklerinden bir tanesi istifa. Yani eğer bulunduğunuz yeri artık meşgul ediyorsanız, başka şeylerle meşgul oluyorsanız istifa etmek durumundasınız ya. Bu çünkü bu işin otomatiğinde var. Sen yapamadın arkadaşım, bak başkaları var sırada ya da yapmak isteyen insanlar var. O yeri bir boşaltacaksın hemen. Bir rahatlatacaksın. Yerine gelen yapamıyorsa o da gidecek. Yapabileni bulana kadar, ama sen istifa edersen. Bununla ilgili bir haber. Türkiye Futbol Federasyonu, kısacık bir haber aslında. Yönetim kurulu cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacakmış. Öyle ben istifa etmiyorum, öyle bilmem ne. Demek ki öyle değilmiş. Bir yönetim kurulu varmış.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Tolga Gündüz Süper FM'de, O İş Bende devam ediyor. Hemen haberlere dalıyoruz. Meclise yeni bir kanun teklifi sunuluyor ve yeni 6 meslek grubu yeşil pasaport alabileceklermiş. Yeşil pasaport ne işe yarıyor? İşte daha hızlı vize alabiliyorsunuz. Çok kolaylıkları var falan. Peki kimler olacakmış o yeni pasaport alabilecek meslekler? Muhtarlar, mali müşavirler, eczacılar, doktorlar, mühendisler ve mimarların olacağı belirtilmiş. Radyocular... Neden biz yokuz? Biz neden olmuyor? Ha, biz istemediğimiz için. Tamam. Olabilir. Tamam, mantıklı.

şu dönem için en çok tüketmemiz gereken şeylerden biri de bence böyle hani kuru yemişler olabilir. Sağlıklı devam etsin hayatımız diye. Çünkü görüyorsunuz benim sesim mesela şu an ağzımdan değil de daha çok genzimden çıkıyormuş gibi. Kuru yemişlerin en faydalıları ardı ardına sıralanmış. 9 tane kuru yemiş varmış en faydalı. 9. sırada yer fıstığı geliyormuş. Ben maymun gibi yerim onu, yemin ediyorum. Bir çuval ver bitiririm. 8. sırada fındık varmış. 7. sırada Brezilya cevizi varmış. Brezilya cevizi de yemeği verelim. 6. sırada makadamya cevizi varmış. Makadamya bir yer herhalde. 5. sırada pekan cevizi. Pekan cevizi güzeldir bu arada. 4. sırada kaju. 3. sırada ceviz varmış. 2. sırada Antep fıstığı varmış ve ilk kez birinciliği badem almış. Yani tüketmek isterseniz badem en faydalı kuru yemiş olarak bir numarada yer almış.

0: yollarda. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Tolga Gündüz.

İnsanlara evlenecekleri zamanlarda heyecan yükleniyor değil mi? Bu heyecan da böyle stresi getiriyor. Şaşkınlığı, hatta zaman zaman seviye olarak şapşallığı getirebiliyor. Yani o gerginlik, o adrenalinle her şeyi yapabiliyorsunuz. Mesela onlardan bir tanesi. Düğün gününde adam, yani damat, gelini almaya gidiyor. Arabaya binecekler, arkalarına işte yazmışlar. İşte ha bir arkadan bakarsınız falan. Böyle çılgın yazılar yazılıyor ya, gelin arabasının arkasına. Adam kapıyı çalıyor. Kapıyı bir açıyorlar. Hiç tanımadığı insanlar. Aa! O bahsettiğim şaşkınlık yüklenmiş işte. Bir alt kata gitmiş. Yani Allah'tan sıkıntılı şeyler olmamış. Merhaba, bu çiçeğiniz falan diye bir adama, hani mıyıklı mıyıklı bir adama vermemiş. O şaşkınlıkla yapılabilir bir şey çünkü o.

Dünyadaki en değerli futbolcuların değerleri güncellenmiş. 10 numarada Vinicius Junior varmış. Hemen ilk 3'e gidelim bakalım. İlk 3 sırada kimler var? Tahmin etmişsinizdir. Mbappé'nin değeri 200 milyon euroymuş. Hala Erling Haaland'ın değeri 220 milyon euroymuş. İkinci sırada bir numarada da Lamine Yamal varmış. Barcelona'dan değeri 220 milyon lira. Bunu alırım, oynatmam abi. Veririm bu parayı. Hayatımda tanıdığım en böyle burnu havadaki insanlardan bir tanesi. Vereceksin 220'yi, evde bahçede oynatacağım bunu. Sahaya mahaya çıkartmayacaksın. Para benim değil mi ya?

Avustralya'da bir plajda Ocak 2018'de bulunan şişenin içinden 12 Haziran 1886 tarihli bir mesaj çıkmış. Bak 2018'de bulunuyor. 12 Haziran 1886'da yani 132 yıl önce şişelenip denize atılmış. Yani insan tabii bunu bulunca heyecanlanıyor değil mi? 132 yıl geçmiş. Ne bileyim bir hazine olur, bir şeyin koordinatı olur. He? Böyle beklemez misin? Şişe bu arada bilinen en eski şişe mesajı olarak tarihe geçmiş. Peki şişenin içinde ne yazıyormuş biliyor musunuz? Hazırsanız söylüyorum. Almanca basılı bir form varmış. Tarih, koordinat, gemi, kaptan ve rota bilgileri içeriyormuş. Form ayrıca notu bulan kişinin tarih ve yeri belirtecek mesajı Hamburg'daki Alman Deniz Gözlem Evi'ne veya en yakın Alman konsolosluğuna iletmesini istiyormuş. Ah be abi. David çok değişti. Sen onu bir heyecanla attın ama 132 yıl. O Alman konsolosluğu yerinde yok artık. Ama yani madem o korsan gemisinden atıyorsun bunu bir iki bir hazine bir şey. Bir yazı ver de biz heyecanı bununla bağlayalım ya. Olur mu ya? Yok be ya. Ama ümit etmiş. Ümidi de bir süre gecikmesine rağmen oluşmuş. Olur.

hayata tutunma garip. Bazısının şansıyla oluyor, bazısının hakikaten dirayetiyle oluyor, tırnaklarıyla geliyor. Ama mesela Japonya'dan bir haber. 1945 Ağustos'unda Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerine 3 gün arayla 2 atom bombası atılıyor. Tsutomu Yamaguchi ise bu 2 bombaya da yakalanıp hayatta kalan tek kişi oluyor. 2 atom bombası. Ne yedim be abi? Ne yemiş olabilir bundan kurtulmak için? Bir şey yemiş olmak lazım yani. Başka bir şeye bağlayamıyorum. Japon hükümetinin iki saldırıda da bulunduğunu resmen tanıdığı tek kişi olan Yamaguchi 93 yaşına kadar da yaşamış. Sonra ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ama neler yaşamıştır kim bilir.

Türkiye'nin en etkili teknoloji ve girişimcilik konferansı Webrazi Summit 2026 21 Ekim'de Wyndham Grand İstanbul Levent'te. Yapay zeka, büyüme stratejileri ve geleceğin iş modelleri 5 farklı salonda 70'ten fazla konuşmacıyla Webrazi Summit'te ele alınacak. Siz de yerinizi almak için Webrazi.com'u ziyaret edin. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine bu programdan daha güzeli var. Niye? Her gün daha iyi oluyor çünkü. Saat tam 10'da beraber olacağız ve bu birliktelik 3 saat sürecek. En iyi müziği dinletirken en acayip haberleri de yine dediğim gibi bu programda bulacaksınız. Bu arada Karnaval.com'u bilmeyenler için hemen hatırlatalım. Karnaval.com'a girebilirsiniz. Orada 5 ulusal radyoyu, onlarca dijital radyoyu ve tabii ki Türkiye'nin en sevdiği podcastleri bulabilirsiniz. Hiçbir ücret ödemeden ve yüksek kalitedeki sesle buna sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz bizi cebinizde de taşıyabilirsiniz. Ben seni cebinde taşırım diyorsan uygulamayı cep telefonuna ya da tabletine indirip oradan da aynı şekilde hiçbir ücret ödemeden dinleyebilirsiniz. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.

İncinmez sandım her yanımda kocaman keder.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Simum Genç.com.tr'de. Bu banka benim.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun sanayi kavşak kollarıyla Fahrettin Altay kavşak kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: yatırımcıyım.genç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Kalmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri,

0: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
1: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye Tembağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Lead Akü risk haritasını sunar.
3: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Akis güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: rüyalarınızı gerçekleştiriyoruz. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bir aile dostumuzun tavsiyesiyle bir çocukla konuşmaya başladım Doğancan. 2 gün geçti. Bir kahve mi içsek acaba dedim. Ben İzmit'teyim, o İstanbul'da. Ben gelemem, sen ne zaman gelebilirsin dedi. Rahmetli babası ne olursa olsun avukatla evlenme demiş ona. Topuklu ayakkabı giyiyorum diye bir dünya laf yedim. Boyum 1.60 kısaymışım ona göre. Kendi boyunu da söylemiyor bu arada. En son ben görücü olayını da sevmiyorum dedi. Halbuki kendi yazmıştı bana. Özette tanışmadık bile diye Seda mesaj yollamış. Seda muhabbet sarmadı demek ki. Doğan Can, ya memlekete taşınırız ya da boşanırım dedim. Sonuç boşandık. Abdurrahman, evet kötü olmuş ya. Morali bozuk olunca alışveriş yaparak rahatlayan, maaşını aynı gün bitirebilen ve bu nedenle kredi kartını iptal eden, kısa süreli de olsa kayınvalidesiyle bir arada kalamayacak Kraliçe Semiha ile ayrılmak zorunda kaldım diye Hamit yazmış. Ama Hamit'in profil fotoğrafında da biriyle fotoğrafı var. Anladığım kadarıyla eski bir hikayesi ve şu anda evli.
2: Doğan Can, lisedeyiz o zamanlar. Bir çocukla konuşuyorduk.
1: Çocuk yüzünden hattımı işte onun kullandığı operatöre çevirmiştim. Daha çok SMS hakkı olsun diye. Bu bahsettiği o zaman bir 15-20 sene öncesi. Neyse, sonra babam SMS yapmama izin vermiyor deyip ayrılmıştı benden. Ve onun yüzünden hala aynı GSM hattını, operatörünü kullanıyorum diye Betül mesaj yollamış. masum bir şey bu arada bu. Yani milletin başına neler geliyor. Haydi bakalım neler gelmiş. Alo. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın Doğan Can. Benim de adım Can.
1: Can, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
3: Hoş buldum. İstanbul'dayım.
1: Yoldasın herhalde. Nereden nereye?
3: Beykoz'dan Üsküdar'a gidiyorum. İş için.
1: İyi. Hemen o Çengel'den falan aşağı doğru inerek değil mi?
3: Ya evet de işte biraz son kısımlar sancı olabiliyor geçte çıktığım zaman.
1: Ne iş yapıyorsun Can?
3: Ben pazarlamacıyım.
1: Güzel. Gelelim kendi konumuza. Nedir saçma ayrılık hikayen? Anlat.
3: Ya tam da bir ilişki sayılmaz aslında benimki ama böyle ufak bir flörttü. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Bir hafta 10 gün kadar konuştuk, buluştuk vesaire. Sonrasında ertesi gün görüşeceğiz tekrardan hanımefendiyle. Bir anda ben görüşmek istemiyorum. İşte senin olan şeyimi kestim, sen de işte bütün erkekler gibiymişsin falan demeye başladı. Ben Allah Allah dedim, acaba hani yanlış bir şey mi yaptım? Bir yere mi baktım da hani gözüne takıldı? Dedim hani ne oldu?
1: Nerede buluştunuz bu arada?
3: İlk önce bir arkadaş ortamında görüştük. Tamam. Sonra devamında havalar o zaman biraz daha sıcak olduğu için böyle deniz kenarı, sahil kenarı bir yerde.
1: Tamam. Hani ne bileyim, ilk buluşmada eve gittiğinizde bu da onu rahatsız etti gibi bir durum mu oldu diyecektim.
3: Hiç bulunmadım. Sonrasında söylemiyor ısrarla, hani arıyorum. Diyorum hani lütfen söyler misin? Yani en azından tam hiç istemiyor olabilirsin görüşmeyi. Herhangi bir nedeni de olmayabilir. En azından söyle ne yaptım. Bana dedi ki kız kardeşime Instagram'dan takipçi yazmış.
1: Ne?
3: Kız kardeşine Instagram'dan takipçi yazmışım ben.
1: Attın mı?
3: İşin daha kötüsü, gerçekten baktım da atmışım. Yani ama şöyle olduğunu düşünüyorum halen.
1: Sen onun sayfasını gezerken yanlışlıkla yani, elindeydi.
3: Takipçilerine bir bakayım demiştim böyle. Ama böyle ilk defa konuşmaya başladım. İlk takipçiye yatıp o kabul ettiğinde, konuşmaya başlamadan önce bunu yapmıştım. Ondan sonra herhalde bir ayak elim çarptı diyelim, ne diyeyim.
1: Öyle diyeceksin tabii. Yemin et, elin çarptı. Yok. Değil mi? Yani onunla daha henüz seni böyle heyecanlandıran bir noktaya gelmeden önce bu kız kim ya, güzelmiş deyip onu da takip etmedin değil mi aslında?
3: Yok, soyismi aynı zaten canım. Öyle bir şey olsa bile yapmazdım herhalde.
1: Ama soyismi aynı olmasaydı yapar mıydın?
3: İsmail dahil, her şey olabilir.
1: Evet, yani olmayacağı varmış bu işin diyelim o zaman.
3: Aynen öyle.
1: Şu an nedir medeni durumun?
3: Şu an yakında bakalım nişanlanacağız inşallah.
1: Hadi bakalım. Aman sen şu sıra Instagram'a çok girme, ne olur ne olmaz.
3: Yok.
2: İyi hadi hayırlısı. Sağ ol Can. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Herkese günaydın.
2: Aynen. Kesin öyle olmuştur temalı bir sürü mesaj var. Hiç de inanmadık. Ya hadi yürüsün gitsin ya yazmış birisi. Bak bir erkek yazmış. Diyor ki eli değdi yalan Doğancan. Bütün kız takipçilerine atmıştır bu abim diye. Taha yazmış. Taha kişi kendinden bilir işi. Diyebilir miyiz acaba? Doğancan, Ankara'dan bildiriyorum. 6 yıllık bir erkek arkadaşım vardı. 6 yıl. Askere gitti, geldi ve ben ayrılmak istiyorum. Psikolojim bozuk dedi bana. Daha sonra ne oldu peki? Bir ay sonra evlendi şerefsiz. Meğer makam mevki uğruna kendini satmış. Bilmem nerenin valisinin kızıyla evlendi çünkü diye Nazan yazmış. Ama zaten o muhtemelen asker süresince. Bu arada o dediğin ilin, o dediğin ilde mi askerlik yapıyordu? Orada mı tanıştılar acaba? Yani onlar zaten askerdeyken demek ki Maligudi'ydi. 25 yıl önce bir kızla beraberdim. Bir seneye yakın konuştuk. O zaman uzak doğu sporları yapıyordum ve mecburen vücudumdaki kılları aldırmam gerekiyordu. Vücutta ne? Ve o da dedi ki ben kılsız erkek hiç sevmem. Daha fazla devam edemeyeceğim deyip ayrıldı benden demiş Ali. Bu doğru mu ya? Bir mesaj gördüm. O seni çok üzüldü. Ne alaka? Hay ne alaka? İlyas. Çok saçma. Daha önce ben kız arkadaşımla her şeyi paylaşırdım. Ve hemoroidim olduğunu söyleyince benden ayrıldı. Allah Allah. Ona neymiş canım? Ya da neyse.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ay Doğan Can, bu askere gidip gelene de bir şey oluyor gerçekten. Benim erkek arkadaşım da askere gidip geldiğinde psikolojim hiç iyi değil. Sen beni hak etmiyorsun falan diye benden ayrıldı. Meğerse onu hak eden başkası varmış zaten, o an öğrendim sonradan diye. Mesaj yollamış bir hanımefendi. O da neymiş? Saçı dökülmeye başladı diye ayrılanlar biliyorum demiş Hakan. Ha, hadi ya. Ya işte bunlar işin bahanesi. Sonuç itibariyle güzellik gören gözdedir. Eğer gerçekten seven biri ise görüyoruz mesela ne insanla. Şimdi orada da şey yapmak istemem, şekilciymiş gibi görünmek istemem ama şekilci gibi olacağım şu anda bu söyleyeceğim şeyle. Hani bakıyorsun mesela bir taraf çok, ya da neyse ya, anladınız siz. Seviyorsa gerçekten ve eğer orada başka bir denge yoksa, bazen de çünkü bakıyorsunuz mesela babası yaşında adamlarla beraber olan genç kızlarımız oluyor. Arada vallahi kimse kusura bakmasın, 10 yaş 15 yaş bilmiyorum ama yani 30 yaş 40 yaş 45 yaş büyük bir insanla beraber olmanın altında, hadi canım yani, hadi ne aşık mı oldun, hadi be, 45 yaş büyük senden, lan babandan da büyük ya, oha. O bana çok sapkınca geliyor vallahi, kusura bakmayın. Yok ben işte bedenine, ruhuna aşığım ona. Aynen. İşte görmedim mesela babası yaşında biriyle beraber olan kişilerin, o babası yaşındaki kişilerin fakir fukara olduğuna hiç denk geldiniz mi? Ben hiç gelmedim. Alo. Alo. Merhaba.
3: Günaydın Doğancan.
2: Günaydın.
3: Mustafa, ben Konya'dan.
2: Hoş geldin Mustafa. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Lavaşçıyım ben.
2: Lavaşçı mı?
3: Evet, artık tanıyacağım. İnşallah tanıyacağım.
2: Lavaşçı Mustafa. Aa dur. Bir ipucu ver, tanıyacağım.
3: Ayrıntı girmesek.
2: Tamam dur, senin evlilik arefesi bir muhabbet vardı değil mi? O kadar.
3: Evet, tamam,
2: hatırladım Mustafa. Hoş geldin. Gelelim konumuza. Hoş nedir ya, saçma ayrılık hikayemiz?
3: Yani saçma değil. İki haftadır arayasım var. Arayamıyorum. Bir ayrılığım var ama çok da saçma olmayabilir ama konuşmak için aradım, yalan yok.
2: Evet belli. Anlat, ne oldu?
3: Çünkü çok benim olayları biliyorsun, öyle olduğu için insan bir yuva kurmaya falan çalışıyor. O zamanlarda tabii daha 16 yaşlarında falanım, benim kendi memleketimden bir kızı tanıştım. Ama doğacan öyle bir uyuştur insan, öyle çok iyi uyuştuk ki yani...
2: Mustafa ya, telefonu bademciğine mi soktun, hiç anlamıyorum bir şey. Hoparlörle konuşursan telefonu normale al.
3: Hayır, hoparlörle değil, normalde ses.
2: Tamam, evet.
3: Ha, ben bir sene boyunca bir ay Konya'da çalışıyorum, bir ay gidip Erdemek'te kalıyorum falan filan. Bir sene sonunda aileler artık şey yapmaya başladı, aile sıkıntı yapmaya başladı. Deyince ben gittim nişanlandım kızla. Kızı gittim istedim cidden. 16 yaşındayım ha. Tabii insan yuva kurmak isteyince maalesef öyle oluyor.
2: İyi de 16 yaşında ne yuva kurması ya?
3: Benim durumları unuttun herhalde Doğancan.
2: Hatırladım da yani, ama yani yine de mantıklı mı, 16 yaşında çocuksun.
3: Ama sebepsiz yaşamak da olmuyor.
2: Doğru diyorsun bir yandan da.
3: Neyse, geri git zaman annesi çok böyle uyuzun tekiydi. Annesi var ya öyle bir şeytan ki, bak bir gör. Her gittiğimde, her görüştüğümde böyle telefonda bile, ya ben seni ona veremeyecektim, yok ben seni jandarmayla evlendirecektim falan filan. Ya yeter ya, en son bak bir gün kafayı yedim böyle işte nişanın 3. ayında falan. En son kafayı falan yedim, arkamda kuzenim var, kız kuzenim Şeyma var, motorla gidiyoruz. Bak bir an gene böyle konuşurken gene geldi, gene onunla mı konuşuyorsun, yok şöyle yok böyle, ben senden onu ayıracağım, jandarmaya evlendim, ana nasıl evlendim. Hemen motoru çektim sağa. Bir bağırdım, bir çağırdım, biraz da kusura bakma sövdüm. Yüzüme telefonu kapattım, yerden engelledim ve sırf bunun için bitirdim.
2: Yani özetle annesinin sürekli seninle ilgili negatif yorumlarından dolayı, madem öyle tamam ben de istemiyorum deyip ayrıldın yani.
3: Başka ne yapabilirdi?
2: Yok saçma değil ki işte yani bu. Sonuç itibariyle uzun vadede seni mutsuz edecek bir şey olduğu için çok da makul bir karar. Peki Mustafa, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın.
2: Günaydın. Bu arada dedim ya, anlamıyorum telefon hoparlörde mi falan. Doğancan o yüzden değil, Konya şivesinden dolayı anlamıyorsun yazmışlar. Yok yok. Böyle gözümü kısarak dinleyince anlayabiliyorum. Odaklanınca tabii. Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan ayrılık hikayeleri. Yusuf diyor ki koltukta çikolatalı gofret yerken ısrarla tabak vereyim mi dememe rağmen koltuğa kırıntıları döke döke yedi. Sonra onların üstüne oturdu. Çikolata da orada ısınınca yayıldı koltuğa. Her yer yapış yapış oldu. Ben de ertesi gün tam olarak bu sebepten ayrıldım. Oh diye Yusuf mesaj yollamış. Yusuf kesin Başak Burcu. Olabilir mi? Daha önce uzak mesafe ilişkim vardı. Kız görmeye onun olduğu şehre gittim. Amcamlar da o şehirde yaşıyordu. İlk gün amcamlar görüşmek istince kızdan trip yedim. Ben de amcam varken ilk onu göreceğim tabii diye ayrıldım. Bu durumda empati geliştirmeyen biriyle olmazdı. Doğru bir karar verdim bence demiş Mert. Mert, bilemedim. Yani şu anki medeni durumunla alakalı eğer doğru mu değil mi? Gerçi yok ya, orada biraz bencillik. Ama ona sorarsan da o seni bencil mi buldu acaba bu durumda? Yani buna ayrılık denir mi bilmiyorum ama bir çocukla görüşüyordum. İlk buluşmada çocuk önden yürümüştü. Niye önden yürüyorsun diye sorduğumda babam burada esnaf, görürse laf olur demişti. Ve benim bayağı bir önümden yürüyordu yani. Hani sanki beraber yürümüyor gibiydik. Ben de bu yüzden ayrıldım demiş Gizem. Gizem. Yani gerçekten hani bu edebinden ahlakındansa tamam ne olmuş? Ama sakladığı gizlediği başka bir şey olduğu için bunu yapıyorsa onu bilemedim. Bu arada lise zamanıymış bu hikaye. Aydın Nazilli'den Umut yazmış, diyor ki 7 sene önce nişanlıydım. Her şey yolundaydı. Düğün alışverişleri yapıldı. Her şey hazır. Sadece evi tutacağız ve yerleştireceğiz. Kız annesine yakın oturmak istediği için ayrılmak durumunda kaldık. Neymiş, annesinden ayrılamazmış. Ve taşınacağımız yerde 15 kilometreydi yani. Çok da uzağa gitmiyorduk. Bu yüzden ilişkimizi bitirdik. Ve bu arada ayrıldığımızda düğüne de 27 gün kalmıştı. Yaşım 32 şu an. Evliyim, mutluyum, çocukluyum ama o hala bekar demiş. Yine Umut, sen yine şimdi öyle şey yapma. 32 yaşında nişan atmış, evlenmiş, çocuğu olmuş ya. Ben 34'ten bildiriyorum arkadaşlar. Sadece bildirebiliyorum yani, o kadar. Yıllar önce üniversitede okuyan bir sevgilim vardı. Ben hem çalışıyor hem de üniversiteye hazırlanıyordum. Çıkarken o kadar kıskançtı ki güneş gözlüğümü takınca nereye baktığımı anlayamadığı için takmamamı istiyordu. Bir gün kendisi için bir kan bağı olmayan arkadaşının kardeşi nişanlısından ayrıldığı için bunalıma girmiş, Isparta'ya teselli etmeye gitti. Ben de bunu sorun yapınca çok kıskançsın. Ben yarın doktor olunca hastaları da kıskanırsın diye sınavdan bir gün önce terk etti. Andan. Genelde zaten bu problemli insanlar kendi yaptıklarını asla görmezler ve manipülasyon sana kendini kötü hissettiriyor. Gerizekalı, sen kıza gözlük taktırmıyormuşsun, sağa sola mı bakıyorsun diye. Ha? Manyak.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhabalar, Ahmet ben.
1: Hoş geldin Ahmet. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Sigortacıyım.
1: Güzel, kolay gelsin.
2: Beylikdüzü'nden Adapazarı'na gidiyorum. Teşekkür ederim.
1: Beylikdüzü Adapazarı, iş için mi?
2: Evet.
1: Ama her gün değil değil mi? Bugün bir müşteri var, onun için gidiyorsun.
2: Evet, müşteri ziyareti.
1: Güzel.
2: Arada bir oluyor böyle.
1: Hadi bakalım. Nedir senin saçma ayrılık hikayen? Buyursunlar.
2: Saçma ayrılık hikayem şöyle. Ben şu an 38 yaşındayım. Yaklaşık 15-16 yıl önce üniversitenin yeni mezun olduğum dönemlerde bir hemşire kız arkadaşım vardı. O dönemlerde bir operatör bayisinde çalışıyorum.
1: Tamam.
2: Doğum günümde kız arkadaşımla buluştuk. Tabii onun arabası vardı. O bir devlet hastanesinde hemşire olarak çalışıyor. Ben daha tabii kendi şartlarımda.
1: Ya hadi. Allah Allah.
2: Doğum günümde

0: Doğum günümde onun arabasıyla iş arkadaşlarımızla beraber işte bir kutlama yapmaya gittik. Arabadan inerken arabanın kapısını biraz sert kapattım sanırım. Onun üzerine bayağı yüksek şekilde, yüksek sesle bağırdı. Yavaş hayvan mısın diye.
1: Bir de araba ama senin araban mı?
0: Hayır, onun arabası zaten. Sorun da orada yani.
1: Sen yolcu koltuğundasın, inerken ya, bayağı hızlı kapattın diye. Ben de diyorum bu arada. Benim araba kapım kıymetlidir.
0: İlerleyen saatlerde de, yani gecenin ilerleyen saatlerinde de şöyle bir muhabbet geçti aramızda. Tabii o dönemlerde de şu QWERTY klavye telefonlar yeni çıkmış. İşte BBM'den yazışıyoruz arkadaşlarla. Gece saat 2-3 bir kıskançlık yaptı. Bir daha seni başkasıyla yazışırken görürsem ben hemşireyim, sana boynundan bir iğne yapacağım, boynundan aşağısı uyuşacak ve sana istediğim her şey yapacağım. Başka şeyler de söyledi öyle. Bu da beni çok korkuttu.
1: O nasıl bir tehdit etme ya? Nasıl, seni uyuşturacağım ondan sonra da falan filan dedi ha? Ahmet. Ay Ahmet'i, Ahmet'im yoruyor.
0: Sen de o duştayken ben de topukladım. Bir daha da açmadım telefonunu. Bayağı bir geldi. Çalıştım yere.
1: Bir de neseydin belki.
0: Olabilir belki.
1: Ama o sana şey, kıl kapmış. Gıcık almış o kapıyı hızlı kapattıktan sonra, anladığım kadarıyla.
0: Muhtemelen. Hmm.
1: Evet, herkes düşme Ahmet diye mesaj yolluyor.
0: Aynen.
1: Evet, tatsız. Ne kadar süren bir muhabbetti bu arada?
0: Yani yaklaşık 7-8 aylık bir birlikteliğimiz
1: vardı. O az da değil yani.
0: Tabii.
1: Sen topukladıktan sonra hiç, sen hayırdır kimden kaçıyorsun falan olmadı mı? Elinde şırıngayla gelmedi mi?
0: Hayır. Ya bir defa geldi. Görüşmek istemediğini söyledim zaten. O dönemde ayrılmış olduk.
1: Nasıl dedin? Ben seninle görüşmek istemiyorum. Beni rahatsız etme.
0: Hayır, bu hastasıyla birlikte olmak istemiyorum.
1: Neyse, ucuz yırtmışım. İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.

0: ne? Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ayşenur.
0: Hoş geldin.
1: Selamlar bu Ayşe. Ayrılıklar. Aleyküm selam. Bu ayrılıklar bende çok. Çünkü ben mobilya satıyorum.
0: Ne alaka?
1: Ama kendim yani mobilya satıyorum. Çünkü hepsi ayrılıp mobilyalarımı geri vermek istiyorum diyorlar.
0: Senin ayrılık hikayen değil yani anlatacağın.
1: Ama benimkini de anlatabilirim.
0: Size. Önce seninkini dinleyelim. Buyursunlar.
1: Tamam. Ben şimdi tabii ki genç kızlık döneminde bana bilene dediği için ayrılmıştım. Yani ben bilene. Yani çok rahatsız olmuştum.
0: Bilene
1: sadece
0: mi?
1: Bu kelime. Evet.
0: Oo, Ahmetler bilene geliyor gibi mi mesela?
1: Gibi.
0: Tane ne olmuş, Anadolu ağzıdır o yani bilene.
1: Ya ama şimdi bilene de denmez ya.
0: Yazık kız, niye o yüzden ayrıldın? Sen nerelisin?
1: Ben Bursa'nın yerlisiyim.
0: Ne oldu yani şimdi?
1: Bir şey olmaz demesin bilene. Bile desin canım, niye uzatıyor?
0: Yani bilemedim. Tamam, iyiymiş. Başka?
1: Bir tane de müşterim gelmişti. Böyle çok nasıl diyeyim, aşık olardı. Ertesi gün beni aradı. Abla ayrıldık. Sebep? Ev baktık. Ev kaynanama yakın diye. Onu istemedi. Ondan ayrıldık. Bunun gibi bir sürü saçma ayrılık hikayesi sayabilirim ama bak.
0: İyi de bir şey diyeceğim. Sana ne yani müşterinin ayrılık hikayesini?
1: Ama çok eğlenceli dinlemek. Niye sana ne, olur mu?
0: Hayır yani... Sen bunu hadi soruyorsun, müşteri de buna cevap veriyor.
1: Mecbur verecek. Yoksa mobilyalarını kesin.
0: Allah Allah. Kız iki kanepe satıyor diye hayırdır ya. Bir şey söyleyeceğim. Mesela bu kişiler aldı mobilyayı ama siz sevkiyatı daha yapmadınız gibi bir durumdayken iptal ettiler değil mi?
1: Aynen. Tabii.
0: Tamam ne, oturmamışlar, taşımamışlar bile yani. Ver paralarını geri.
1: Aa, vermem.
0: Allah senin eline düşürmesin o zaman.
1: Bence de.
0: İyi, hadi gelsin sabah hayır enerjimiz.
1: Herkese günaydın o zaman.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
0: Ben. Reklam.
3: 1900 Kript'ten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeartepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye Tem Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Anadolu Otoyolu Güney Platform Ataşehir istikameti İstanbul Finans Merkezi ayrım kolundaki çalışmalar nedeniyle ulaşım trafik servis yolları üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor. İzmir Şevre Otoyolu'nun Sanayi Kavşak Kolları ile Fahrettin Altay Kavşak Kolları arasında gece saat 22.05 arasında çalışmalar nedeniyle yolun ortası ve sol şeridi trafiğe kapalı, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeal Tepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener Yolu'na kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye'den Bağlantı Yolu Libadiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını sun.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Réclame.

bir sızı. İçim boğulur sanki peri padişahının kızı. Bu kadar naz, sabır kalmaz, etme